Haydn'ın Sol Minör 83. senfonisini Christian Zaharias yönetimindeki Monte Carlo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 14 Şubat 2021 tarihli konseri Mozart'ın Fa Majör 19. Piyano Konçertosu ile devam ediyor. Solist Christian Zaharias.

4 Şubat 2021 tarihinde sahne alan piyanist Christian Zaharias ve Monte Carlo Filarmoni Orkestrası, Mozart'ın Fa majör 19. piyano konçertosunu seslendirdi. Topluluğun konseri Francis Poulenc'a ait Sinfonietta ile devam ediyor.

Alexis Poulenc'a ait Sinfonietta'yı 14 Şubat 2021 tarihinde Christian Zaharias yönetiminde sahne alan Monte Carlo Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Topluluğun konser kaydından seçtiğimiz son eser Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü Operası'nın uvertürü. Dinliyoruz.

4 Şubat 2021 tarihinde Christian Zaharias yönetiminde sahne alan Monte Carlo Filarmoni Orkestrası, Mozart'ın Figaro'nun Düğünü operasının uvertürünü seslendirdi. Programımız Antonio Soler'in klavyeli çalgılar için kaleme aldığı sonatlardan seçkilerle devam ediyor.

Yıllardan seçkileri, piyanist Christian Zaharias'ın 2016 tarihli kaydından dinledik. Programımızın bu bölümü Vivaldi'nin soprano ve orkestra için Nulla in mundo pax sincera başlıklı eseriyle sona eriyor.

Tonio Vivaldi'nin Nulla in Mundo Pax in Terra başlıklı eserini soprano Marita Warving Zolberg ve Kjetil Hogsand yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Nocturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Paul Dukas'ın 1906 tarihli Korno ve Piyano için Villanelle adlı yapıtını ve Felix Mendelssohn'un Sakin Deniz ve Müreffeh Yolculuk adlı konser uvertürünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümü, Edward Grieg'in bestelediği 3 keman sonatı arasında en popüler olan Opus 45 Dominör 3 numaralı keman sonatıyla başlıyor. Bestecinin 1886 sonbaharında kaleme aldığı eseri, kemancı Julian Rachlin ve piyanist Life Ove Arnstein'den dinliyoruz.

Edward Grieg'in Opus 45 Do minör 3 numaralı keman sonatını kemancı Julian Rachlin ve piyanist Leif Ove Arnsnes'in yorumuyla dinledik. 2020 yılında hayata veda eden Polonyalı besteci Krzysztof Penderecki'nin flüt konçertosuyla devam ediyoruz.

Krzysztof Pendereski'nin flüt konçertosunu solist Lukasz Lugosz ve Jesus Lopez Cobos yönetimindeki Polonya Juventus Senfoni Orkestrası seslendirdi. Bohuslav Martinu'nun klarinet ve piyano için 1965 yılında kaleme aldığı Sonatina var sırada.

Usta Martino'nun 1965 yılında kaleme aldığı Sonatina'yı klarinette Timothy Lines ve piyanoda Philip Kasar seslendirdi. Programımız Antonin Dvorak'ın Rusalka operasından Ay'a Şarkı başlıklı ünlü soprano aryasıyla devam ediyor.

başlıklı aryayı soprano Yvonne Kenny ve Vladimir Karminski yönetimindeki Melbourne Senfoni Orkestrası seslendirdi. Claude Debussy'nin piyano için adını verdiği Prelüt, Sarabant ve Toccata başlıklı 3 bağımsız bölümden oluşan serisi var sırada.

Piyanist Marc-André Hamelin, Debussy'nin piyano için adını verdiği üç eserden oluşan serisini seslendirdi. Eino Juhani Rautavaara'nın 1971 yılında orkestra için bestelediği ve adını bir mimari sergiden alan Opus 60 Düzenli Element Kümeleri başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Besteci Eino Juhani Rautavaara'nın 1971 tarihli Düzenli Element Kümeleri başlıklı eserini Esa-Pekka Salonen yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Telemann'ın Müzik Egzersizleri serisinden La Majör Keman Sonatı var sırada.

Georg Philipp Telemann'ın Müzik Egzersizleri serisinden La Majör Keman Sonatını Camerata Köln topluluğundan dinlediniz. Paul Dukas'ın günümüze kalabilen sayılı eserlerinden 1906 tarihli Korno ve Piyano için Villanelle adlı yapıtıyla devam ediyoruz.

Fransız besteci Paul Dukas'ın 1906 tarihli Korno ve Piyano için Villanelle adlı eserini kornoda Thomas Zempleni ve piyanoda Zoltán Kocsis seslendirdi. Programımız Felix Mendelssohn'un Sakin Deniz ve Müreffeh Yolculuk adlı konser uvertürüyle sona eriyor.

0: Mendelssohn'un Sakin Deniz ve Müreffeh Yolculuk adlı konser uvertürünü Simon Young yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Funda Akyol.

Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Bağdat yönetiminin Türkiye'ye petrol ihracatı ile ilgili yaptığı önemli teklifi duyurdu. Irak Başbakanı'nın, Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebiliriz dediğini açıkladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Her iki ülkeye ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahbap soruşturmasıyla ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor, hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İkinci iletişim şurasında konuşan Erdoğan, kutuplaşmadan medet umarak ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce CHP'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeni Parti'de de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde olmayan Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat da grup yönetiminde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmalar yoğun mesaiyle devam edecek. Mecliste Perşembe günü kapalı grup toplantısı yapılacak, Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. MYK'nin gündeminde hem kurultay takvimi hem de il başkanlıkları düzeyindeki değişimler olacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Gülben Ergen, Gazze için verilen konserin gelirlerinin akıbetini bilmediğini söyledi. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti. 2020'de Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Tutuklu bulunan Tuncay Sonel, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'na ise 4 yeni suçlama yöneltildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlenen saldırıyı görüştü. Sybiha, saldırının kasıtlı olmadığını söyledi. Arakçı, İran'a verilen zararın tazmin edilmesini istedi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, bugün BM kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüştü. İki lider, Rusya ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunu ele aldı. Zelenskiy ve Beyaz Saray görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. Soykırımcı Netanyahu da Beyaz Saray'daydı. Görüşme basına kapalı düzenlendi. Ortak basın toplantısı da yapılmadı. Katil Netanyahu görüşmenin iyi geçtiğini iddia etse de Trump'ın hiç paylaşım yapmaması dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 5 gündür vurmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia etti. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Tahran ise bunu yalanladı. ABD ara bulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Japonya'nın güneyinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Binalarda hasara yol açan deprem nedeniyle ulaşım aksadı, binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsimde.

mevsim normallerinin altına inecek. Doğu Karadeniz'de 3 gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu nedenle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım dedi. Haberleri dinlediniz.

Johann Sebastian Bach'ın 1016 eser sayılı Mi majör keman ve piyano için sonatından bölümler dinlediniz. Victoria Mullova ve Ottavio D'Antoni ikilisi seslendirdi.

Franz Schubert'in Opus 90 899 sayılı 4 impromptülerinden bölümler dinlediniz. Mihail Pletnyov seslendirdi.

Johannes Brahms'ın Opus 25 1 numaralı Sol Minör Piyano Dörtlüsü'nden bölümler dinlediniz. Neş Dörtlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alper Aytuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.
1: Uludağ Premium sunar.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı konser kayıtlarından seçkiler sunduğumuz programımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz programda sizlere Ottorino Respighi'nin sıra dışı keman eseri Gregorian Concerto isimli eserinin ilk iki bölümünü keman sanatçısı Veriko Çumburidze'nin yorumuyla sunmuştuk. 1921 yılında yazılan eser ilhamını Ortaçağ Katolik Kilisesi'nin tek sesli Gregorian ezgilerinden almış. Respighi bu yapıtında erken dönem Gregorian müziğinin mistik yapısını yeniden yakalamak istemiş. Ancak bu eser özellikle yorumcu açısından tam bir fiziksel dayanıklılık testi. Solist partisini hiç aralıksız, nefessiz yazan Respighi, bu eserde ayrıca oldukça yoğun bir orkestrasyona imza atmış. Solistin, orkestranın üzerinde kalabilmek için tonunu sürekli olarak büyük ve gövdeli tutması gerekiyor ki bu da ekstra bir fiziksel güç demek. Bu kesintisiz ve yoğun yapı eseri fiziksel olarak çok yorucu hale getirse de uluslararası Henrik Wieniawski keman yarışması birincisi Veriko Çumburidze olağanüstü bir performansla bu zor yapıdaki eseri tonunu ve gücünü yitirmeden başarıyla yorumlamış ve büyük alkış almıştı. Adana'da Gürcü bir ailenin çocuğu olarak 1996 yılında dünyaya gelen Veriko Çumburidze'nin henüz küçük yaşlarda sergilediği olağanüstü yetenek ona Viyana ve Münih'te ünlü pedagogların sınıflarının kapısını açmıştı. Sanatçı henüz 20 yaşındayken dünyanın en prestijli keman yarışmalarından Wieniawski keman yarışmasında birinci oldu ve uluslararası arenada giderek tanındı. Sanatçı bugün Zürih ve Münih Oda Orkestraları, Varşova Filarmoni Orkestrası gibi dünyanın en saygın orkestraları eşliğinde uluslararası festivallerde solist olarak parlamaya devam ediyor. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası da sanatçıyı geçmişte çok küçük yaşlardayken de ağırlamış, kendisiyle konserler gerçekleştirmişti. 2 Nisan 2026 tarihinde Ari Rasilanen yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile tekrar sahneye çıkan başarılı sanatçı, bu konserde Ottorino Respighi'nin Concerto Gregoriano yani Gregorian Konçertosunu seslendirmişti. Şimdi bu kayıttan sunacağımız Respighi'nin kadim ezgileri modern bir zarafetle işlediği Concerto Gregoriano'nun son

albümü neşeli, hareketli ama bir o kadar da vakur bir yapı taşıyor. Solist Veliko Çumburidze'ye Fin Orkestra şefi Ari Rasilanen yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Bursa'dan Senfonik Tınılar programındasınız ve keman sanatçısı Veriko Çumburidze'nin yorumuyla Ottorino Respighi'nin Gregorian Konçertosu'nun son bölümünü dinledik. Değerli dinleyenler, sırada orkestramızın 26 Ocak 2023 tarihinde Alessandro Cedrone yönetiminde gerçekleştirdiği konserden çok ilginç bir eser var. Felix Mendelssohn'un henüz 14 yaşındayken bestelediği saklı bir şaheseri 11 numaralı Yaylı Çalgılar Senfonisi. 1823 yılının yaz aylarında daha 14 yaşındayken aile evinde düzenlenen pazar konserleri için yazdığı 13 Yaylı Çalgılar Senfonisi'nin içinde yapısal açıdan en olgun olanı şüphesiz bu 11 numaralı senfoni. Dönemin klasik senfoni kalıpları genellikle 3 ya da 4 bölümlüyken genç besteci bu eserde sınırları esneterek 5 bölümlü geniş bir mimari inşa etmiş. Eserin bir diğer farklı yönü ise tonal yapısı. Kataloglarda genellikle fa majör olarak geçse de eserin omurgasını oluşturan ana tema ilk bölümün gövdesi ve son bölümü tamamen fa minör tonunda. Bu durum bestecinin o yıllarda hayranlık duyduğu Carl Philipp Emanuel Bach'ın Fırtınalı kurgusu ve Beethoven'ın dramatik anlatımını çağrıştırıyor. Az sonra dinleyeceğimiz birinci bölüm fa majör tonundaki dingin ve lirik bir girişin ardından aniden hırçın ve dinamik bir fa minör tona evriliyor. Şimdi gelin bu güzel eserin ilk bölümünü dinleyelim. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Alessandro Cedrone yönetiyor.

Felix Mendelssohn'un henüz 14 yaşındayken bestelediği 11 numaralı Yaylı Çalgılar Senfonisi'nin ilk bölümünü Alessandro Cedrone yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Değerli dinleyenler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeniden aynı gün ve saatte buluşmak üzere programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve konserde emeği geçen tüm Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Hikmet Şimşek yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği eserle başlıyoruz. Koro önce Johann Sebastian Bach'ın Hep İnsanlık İçin Yaşa adlı madrigalini seslendiriyor.

Programımızda şimdi de iki düzenleme eser dinliyoruz. Adnan Saygun'un Havuzbaşının Gülleri ve Veysel Arseven'in Manastır Türküsü.

Programımız Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz eserlerle devam ediyor. Koro önce Zoltán Kodály'ın Trotesi Kas Zigan adlı şarkısını yorumluyor.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu ile beraberliğimize Elnara Kerimova yönetimindeki eserlerle devam ediyoruz. Korodan ilk olarak düzenlemesini Zafer Sağlıksever'in yaptığı Şehnaz Longa'yı dinliyoruz.

Programımızın bir başka eseri, söz ve müziği Fehmi Ege'ye ait Sensiz Kaldığım Geceler adlı tango. Koroya bariton Eralp Kıyıcı, keman sanatçıları Erkin Onay ve Ayça Mutluer, viyola sanatçısı Elif Onay, violonsel sanatçısı Sevinç Aliyev, kontrbas sanatçısı Mert Nayan, bandoneon sanatçısı Gustavo Batistessa ve piyanist Sanem Berkalp Egesel eşlik ediyor.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Zafer Elgin, iyi günler dileriz.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Doğunun batı yüzü. Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğunun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün adının anlamı gibi klasik müzik dünyasına taze bir soluk ve baharı getiren olağanüstü bir yetenekten bahsedeceğiz. Bomsori Kim. Kim sergilediği tutkulu icrası ve eşsiz teknik ustalığıyla Bachtrack'in belirttiği gibi kendi çağının en önemli fenomenlerinden biridir. Seul'den New York'a, büyük yarışmalardan dünyanın en prestijli sahnelerine uzanan bu etkileyici kariyeri ödüllü kayıtları eşliğinde inceleyeceğiz. Şimdi Waxman, Carmen Fantasy eserini Giancarlo Guerrero yönetimindeki NFM Wroclaw Filarmoni'nin eşliğiyle Bomsori'den dinleyeceğiz.

Waxman, Carmen Fantasy eserini Giancarlo Guerrero yönetimindeki NFM Wroclaw Filarmoni'nin eşliğiyle Bomsori'den dinledik. Bomsori, 1989 yılında Güney Kore'nin Daegu kentinde doğdu. Müziksever bir ailede büyümesi, onun yeteneğinin erken fark edilmesini sağladı. Henüz 4 yaşındayken piyanoyla tanışsa da hemen bir yıl sonra ilk defa kemanı eline aldı. Ancak onun için dönüm noktası 7 yaşındayken efsanevi kemancı Yung-Wha Chung'u dinlemesiyle oldu. O andan itibaren tek bir hayali vardı, bir keman virtüözü olmak. Eğitim hayatı başarılarla dolu olan Kim, Seul Ulusal Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra New York'taki Juilliard Okulu'nda yüksek lisansını yaparak sanatçı diploması aldı. Bu süreçte katıldığı Tchaikovsky, Sibelius ve Kraliçe Elizabeth gibi dünyanın en zorlu yarışmalarından derecelerle dönerek yeteneğini tescilledi. Şimdi bu teknik becerinin lirik bir dışa vuruma dönüştüğü ilk büyük albümlerinden birine kulak vereceğiz. Bomsori'nin 2021 çıkışlı Violin on Stage albümünde yer alan Wieniawski'nin operatik temaları keman virtüözüyle harmanladığı Fantasia Brillant, Bomsori'nin Polonya müziğiyle olan derin bağını ve operaya olan tutkusunu yansıtır. Şimdi bu muhteşem eseri Giancarlo Guerrero yönetimindeki NFM Wroclaw Filarmoni'nin eşliğiyle Bomsori'den dinleyeceğiz.

Minyavski'nin Fantasy Brilliant eserini Giancarlo Guerrero yönetimindeki NFM Wroclaw Filarmoni'nin eşliğiyle Bomsori'den dinledik. Bomsori'nin kariyerindeki en önemli kırılma noktalarından biri 2016 yılındaki Minyavski Keman Yarışması oldu. Burada aldığı ödüllerin ötesinde final performansını televizyondan izleyen ünlü piyanist Rafael Bilahac Bomsori'ye hayran kaldı ve onu mükemmel bir müzikal partner olarak tanımlayarak oda müziği projesine devam etti. Bu işbirliği Bomsori'nin 2021 yılında prestijli Dutch Gramofon plak şirketiyle özel bir anlaşma imzalamasına giden yolu açtı. Bleach'la birlikte kaydettikleri Karol Szymanowski Keman Sonatı, ikiliye yurt dışındaki en iyi Polonya albümü dalında Frederick Müzik Ödülünü getirdi. Bomsori'nin bu eserdeki performansı, Crescendo dergisinin deyimiyle berrak ve zengin tonuyla her anı kendine has kılan tarzının bir kanıtıdır.

Sanatçı olarak sahneye çıktığında adeta bir hikaye anlatıcısı olur. Violin on Stage albümünde opera ve bale için yazılmış eserleri kemanı ile yeniden yorumlayarak High Fats ve Milstein gibi efsanevi kemancıların mirasını canlandırmayı hedeflemiştir. Ancak başarıları sadece romantik eserlerle sınırlı değil. 2023 yılında Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası ve Şef Fabio Luisi ile kaydettiği Carl Nielsen Keman Konçertosu, 2024 BBC Music Magazine Konçerto ödülünü kazanarak büyük ses getirmiştir. Bomsori, bu eserdeki başarısıyla sadece romantik bir virtüöz değil, modern repertuarın da aranan yorumcusu olduğunu kanıtlamıştır. Şimdi Carl Nielsen'in Keman Konçertosu'nun Preludium Largo bölümünü Fabio Luisi yönetimindeki Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Oscar Nielsen'in keman konçertosunu Preludium Largo bölümünü Fabio Luisi yönetimindeki Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Bomsori'nin büyüleyici sesinin arkasında sadece yeteneği değil, aynı zamanda sahip olduğu tarihi eser niteliğindeki enstrümanı da vardır. Kendisi Chicago Stradivari Derneği tarafından cömertçe ödünç verilen 1725 yapımı Giuseppe Guarneri del Gesso ex Molière kemanını çalıyor. Mayıs 2025'te piyasaya çıkmış olan Bruch & Korngold albümü sanatçının diskografisindeki en iddialı işlerden biri olarak kabul ediliyor. Bamberger Senfoni ve şef Jakub Hruscha ile kaydedilen bu albümde Korngold'un sinematik derinliğiyle Bruch'un romantik coşkusu birleşiyor. Şimdi Korngold keman konçertosunun romans bölümünü Jakub Hruscha yönetimindeki Bamberger Senfoni'den dinleyeceğiz.

0: Korngold Keman Konçertosu'nun Romans bölümünü Jakub Hruša yönetimindeki Bamberger Senfoni'den dinledik. Bomsori Kim, New York Filarmoni'den Berlin Filarmoni'ye, Amsterdam Konsertgebouw'dan Royal Albert Hall'a kadar dünyanın en büyük sahnelerinde parlamaya devam ediyor. Gstaad Menuhin Festivali'nde 5 yıllık bir sanatçı rezidansına başlayan Bomsori, sadece bir kemancı değil, klasik müziğin geleceğini şekillendiren bir figür haline geldi. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Belgi Karya Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Doğunun batı yüzü.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Bu sabahki programımızda sizlere ünlü İngiliz besteci Henry Purcell'ın koral eserlerinden örnekler sunacağız. Eserleri Trevor Pinnock yönetimindeki The English Concert topluluğu ve Oxford Kilise Korosu seslendirecek. Henry Purcell'ı birçok programımızdan tanıdığınızı biliyoruz. Henry Purcell 1659 yılında Londra'da doğmuştu. Purcell, İngiliz barok döneminin en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle opera, oda müziği ve dini eserleriyle tanınan Purcell, İngiliz müziğine özgün bir kimlik de kazandırmıştır. Kısa yaşamına rağmen Dido ve Aeneas operası ve çeşitli koral eserleriyle kalıcı etkiler bırakmıştır. Purcell'ın müziğinde zarif melodiler ve güçlü dramatik anlatım dikkat çeker. Zaten daha önceki programlarda da sunmuştuk. Ölümünden sonra da eserleri İngiliz müziğinin temel taşlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Henry Purcell'ın şimdi dinleyeceğimiz Major, Te Deum ve Jubilate adlı eserleri İngiliz barok müziğinin en önemli koral yapıtları arasında yer alır. 1694 yılında bestelenen bu eserler St. Cecilia günü için özel olarak yazılmıştı ve dönemin İngiliz müziğine yepyeni bir soluk getirmişti. Purcell, Te Deum ve Jubilate'de zengin orkestrasyon ve çarpıcı vokal düzenlemeler kullanmış, müziğin dramatik gücünü ön plana çıkarmıştı. Purcell'ın bu iki eseri İngiliz müziğinde ilk defa kemanlar ve trompetler gibi enstrümanlarla birlikte büyük bir koro ve solo vokallerin bir arada kullanıldığı örneklerdendir.

Every Person'ın Four Anthems başlıklı eserleri İngiliz barok döneminin müzik repertuarında önemli bir yere sahipti. Anthem, koro için yazılmış bir eser türdü. Bu anthemler Purcell'ın müziğindeki ustalığı yansıtarak hem koro hem de solo bölümleriyle dikkat çeker. Eserlerde Purcell'ın melodik zenginliği ve dramatik anlatımı öne çıkarken İngiliz müziğine de özgün bir karakter kazandırdığı görülür. Şimdi bunlardan My Heart Is Indicting başlıklı olanı dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, kalan zamanımızda Personal for Entren başlıklı dizisinden iki parça daha dinleyelim. Önce O Sink Unto the Lord, sonra da Praise the Land, O Jerusalem. Eserleri Edward Higginbotham yönetiminde Oxford New College Korosu ve The Band of Instruments topluluğu seslendirecek.

Değerli dinleyiciler, sizinle bu programda İngiliz besteci Harry Purcell'ın koral eserlerinden örnekler sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Türkiye ile Irak arasında stratejik işbirlikleri için önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki ülke arasında sanayi mülkiyet alanında işbirliğine gidildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımlarının hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan 1 milyonun üzerinde annenin hesabına 22 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yabancı plakalı araçların ücretli otoyol geçişlerine ilişkin yeni yönetmelik yayımladı. Buna göre, geçiş ücretleri ve idari para cezalarını ödemeyen yabancı plakalı araçlar borçları tahsil edilmeden Türkiye'den çıkış yapamayacak. Borçlar sınır kapılarında tahsil edilecek. Merkez Bankası Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu hesap sahipliği sorgulama hizmetini geliştirdi. Vatandaşlar E-Devlet'teki uygulamayla hangi kuruluşlarda hesaplarının bulunduğunu öğrenebilecek, hizmeti mirasçılar da kullanabilecek. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarında tüketicinin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlayacak yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar, ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek, düzenleme 1 Ağustos itibarıyla zorunlu olacak. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmalarıyla yıllardır çözülemeyen çok sayıda cinayet dosyasında önemli ilerleme kaydedildi. 25 dosyadaki 28 faili meçhul olay aydınlatılırken,

79 şüpheli tutuklandı. Kaza olarak dosyaya geçen bazı olayların cinayet olduğu ortaya çıktı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki olan ticari şirketlere kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla derneğin iştiraklerinin yönetimi TMSF'ye devredildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İfadelerine başvurulan ünlülerden Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan'ın ise bugün adliyeye gitmesi bekleniyor. Uşak Belediyesi'nde çalışan bazı kişilerin tutuklu eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde görev yaptığı belirlendi. Kamu zararının 16.866.240 lira olduğu tespit edildi. 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Doğu Karadeniz'de 3 gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı yaptı. Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar bekleniyor. Antalya'nın Kaş'ı ilçesindeki orman yangını sürüyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, BM kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılıyor. ABD ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran destekli grupları vurdu. 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Tahran ise Ürdün'deki Amerikan üssüne balistik füzeler fırlattı. Hürmüz Boğazı'nda da 3 petrol tankerini hedef aldı. Soykırımcı İsrail'den Lübnan'da geride bıraktığı yıkıma ilişkin dikkat çeken bir itiraf geldi. İşgalci İsrail'in savunma bakanı, "Tüm binaları yıktık, tek bir ev bile kalmadı," diyerek saldırılarda sivil yerleşimleri hedef aldıklarını açıkladı. Binlerce evin yerle bir edildiği, milyonlarca insanın yerinden edildiği Lübnan'da ateşkes ve mutabakata rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Binalarda hasara yol açan deprem nedeniyle ulaşım aksadı, binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili müzik mozaik severler. Ben Caner Bektim. Çarşamba günleri saat 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyoları'nda sizlerleyiz. Pop müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Özellikle de rock'tan world müziğe. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Radyo 3 severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başlıyor. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün müzik mozaik melekleriyle buluşuyoruz. Yıl 1979. The Buggles, yani Trevor Horn ve Geoff Downes. Aslında o yıllarda radyonun yıldızı ölüyor vesaire gibi işte MTV çıktı gibi durumlardan dolayı yazdıkları bir şarkı. Video Killed the Radio Star.

Video Killed the Radio Star, The Buggles seslendirdi ama bildiğiniz gibi radyonun yıldızı hiçbir şekilde sönmüyor. 2009'a geçiyoruz 79'dan. Melody Gardot ve If the Stars Were Mine müzik mozaikte.

If the Stars Were Mine, Melody Gardot'dan dinledik. Amerikalı şarkıcı. Şimdi de Sting'le birlikte söylüyor. Üçüncü şarkımız Müzik Mozaik'te. Sting ve Melody Gardot, Little Something.

Little Something, Sting ve Melody Gardot'un muhteşem şarkısı 2020 yılından geldi. 1979'a dönüyoruz ve Eagles, efsanevi folk rock grubu I Can't Tell You Why diyor.

Eagles'tan I Can't Tell You Why'ı dinledik. 1979 müthiş The Long Run albümündendi. 1991'e geçiyoruz. Crowded House. Geçen hafta iki şarkı çalmıştık. Bunu hiç çalamamıştım. İşte o. Weather With You.

Weather With You. Crowded House'dan dinledik. 91'den geldi. Neil Finn ve Tim Yeni Zelandalı ama grup Avustralyalı. 1991 bildiğiniz gibi müzik mozaiğin başladığı yıl. 1991'den bir şarkı daha Erasure söylüyor. Am I Right?

Am I Right? Erasure ikilisinden dinledik. Andy Bell ve Vince Clark. 1991'dendi. Şimdi bir yıl daha geri dönüyoruz. Vince Clark'ın ilk albümde yer aldığı Depeche Mode'la birlikteyiz ama bu albümde çalacağımız albümde yok. Violator, Enjoy the Silence, Depeche Mode.

Enjoy the Silence, Depeche Mode'dan geldi. Bugün Müzik Mozaik'te Müzik Mozaik yıldızlarıyla Müzik Mozaik hazinelerini tekrar böyle bir keşfe çıktık. 1990'daydık. 78'e geri dönüyoruz. Blondie, Heart of Glass.

Heart of Glass, Blondie'den dinledik. Beatles'a geçiyoruz. Yıl 1967. Daha da geriye geldik. Getting Better.

Getting Better, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band başlıklı albümleri 67'de çığır açmıştı Beatles ve şimdi John Lennon'a geçiyoruz. 1980 ölmeden önceki son albümü, öldürülmeden önceki Just Like Starting.

Everybody Knows, Leonard Cohen'den dinledik. I'm Your Man başlıklı 1988 tarihli albümden orijinal yorumuydu. Şimdi programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Hair filmi, benim için hayatımdaki çok sevdiğim filmlerden biri. Oradan Let the Sunshine In, bütün ekip, filmdeki bütün ekip birlikte söylüyor.

Let the Sunshine In'i dinliyoruz. Hair filminin müzikal ekibi hepsi birlikte yorumluyor. Bugün Müzik Mozaik yıldızlarından umut ve sevgi dolu şarkılar dinledik ve Müzik Mozaik'in hazinelerini arasında bir zaman yolculuğu yaptık. Müziğin iyileştirici gücüne sarıldık. Dünyadaki tüm canlıların barış ve uyum içinde yaşamasını diliyoruz. Daha güzel bir dünyaya ulaşmak her zaman elimizde sevgili dinleyiciler. Gelen her gün ve aldığımız her nefesle beraber yaşam yeniden başlıyor.

Her çarşamba TRT Radyo 3'te 12 haberleri biter bitmez saatler 12.45 geçtiğinde sizleri Müzik Mozaiği'ye pop müzik dünyasının dünü ve bugününe bekliyoruz. Müzik Mozaiği'yi hazırlayan ve sunan ben Caner Beklim, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte hoşça kalın diyoruz. Soluk alabildiğimiz tek gezegende müzik dolu günler geceler diyorum ama bir şarkımız daha var. Queen, çok sevdiğim şarkıların başında belki de bu gelir. Hemen değiştireyim hakkımı. Is this the world we have created? Queen, Müzik Mozaik'ten hoşça kalın.

0: Büyük Senfoniler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Büyük Senfoniler programında yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili şefimiz, değerli şefimiz Cemican Deli Orman'la birlikte bu çarşambada sizlerle birlikteyiz. Merhaba Cemi.
2: Herkese merhabalar tekrar.
1: Efendim, değerli şefimizin talebi üzerine bu sefer bir eser, ilginç bir eser. Belki gerçekten pek çoğumuz, klasik müzik severlerin pek çoğu hani dinlemişlerse de şöyle kıyıdan köşeden dinledikleri görkemli bir eserle karşı karşıyayız. Büyük ihtimalle sevgili Cem'in açıklamaları ve bize ilettiği değerli bilgilerle birlikte bu eser bir başka şekilde önem kazanacak. En azından oturup baştan sona biraz daha dikkatli ve özenli dinleyeceğiz. Richard Strauss'un Domestik Senfonisi. Evet. Bunun Türkçesine ne diyelim?
2: Ben aile senfonisi diyorum.
1: Aile senfonisi.
2: Ev senfonisi. Aslında kendisi de ilk
1: kendisi
2: öyle yazmış.
1: Kendisi de öyle yazmış. Ev senfonisi. Evet. Bu eserle ilgili kısa bir ön giriş, yine bir yazarımızın sözü üzerine der ki, masallarda genellikle iki sevgilinin hep yan yana gelmesi, buluşması, onun savaşı ve en sonunda filmin sonunda o iki kişinin mutlu mesut bir törenle evlenmesi ve orada biter diyor her şey. Sonrasında neler oluyor? İşte sonrasında olanlar Senfoni Domestik'te.
2: Bravo.
1: Evet, şefimize iletiyorum sözü.
2: Evet, Strauss'u bir tekrar hatırlayalım istiyoruz. Strauss'u çok konuşuyoruz, çok konuşmaya da devam edeceğiz. Programda neler yapmıştık? Alp Senfonisi'ni yapmıştık, Zerdüş yapmıştık. Neden Domestik'i seçtim? Olgunluk yapıtlarından bir tanesi Domestik. Bence çok zor, anlatması zor bir senfonik şiir olacak bu programda. Şöyle, iç içe geçmiş çok fazla tema ve imge var bu eserin içinde. Dolayısıyla eseri ben bu programda nasıl anlatabilirim diye düşünürken eseri 3'e bölmeye karar verdim. Umarım onu başaracağız. Çünkü şöyle, bölümlere ayrılıyor tabii ki eser. Ana 4 bölümde 5 bölümden oluşuyor aslında. Ama benim için Senfoni Domestik, Domestik'in ana blokları var. Ana blok şu, saatin 7'yi gösterdiği Glockenspiel ya da o el zilinin çaldığı sinyal. Eserin formundaki en önemli blok burası. Eser neyi anlatıyor? Ev senfonisi dedik. Gerçekten bir ev senfonisi mi? Strauss bu eserle çok eleştirilmiş zamanda. Çok büyük bir orkestrasyon var. Yani bir ev huzurunu, aile hayatını, bir çocuk ninnisini, eşinin işte aşkın güzelliğini, bazen kavgaları, bazen kaprisleri, babanın otoritesini anlatmak için gerçekten böyle bir yapıya ihtiyacımız var mı? Yani Alp Senfonisi'ni anlatıyorsun, anlarız. Alplere baktığımızda biz de aynı majestik duygular içindeyiz. Zerdüş'ü anlatırken değil mi, Nietzsche'yi konuştuk. Ne kadar büyük, yaşamsal bir sorgulama varla yok olan arasında, insan ve doğa arasında.
1: Aslında şöyle diyebilir miyiz? O eserlerde hayal kurma özgürlüğümüz var ama bu eserde onu kuramıyoruz.
2: Ya hiç. Bir evin içine değerli dinleyicilerimiz hapsolacağız.
1: Evet.
2: Bir evin içinde başından sonuna kadar, daha doğrusu 24 saat gibi düşünmek lazım bunu gerçek zamanlı. Bir evin içinde gündüzden geceye, tekrar gecenin gündüze ulaştığı bir ev hayatı dinleyeceğiz.
1: Karısıyla ve oğluyla ne yapmış, nasıl bir zaman geçmiş. Detaylı, evet. Program da yok yani aslında.
2: Evet, detaylı program yok. Zaten olmaması da iyi ki bizler şey yapabilirim, yorumlayabilirim, karar verebilirim. Tabii birçok şeyi biliyoruz. Aslında ilk partisyonun ilk edisyonlarında yazdığı birçok not var Strauss'un. İşte akraba

0: Ağaların çocukla konuşması, çocuğu babalarına benzetmesi, efendime söyleyeyim işte baba ve annen, işte annenin ninnisi var mesela, bunların hepsini konuşacağız. Çok zor bir eser, çok grift, bütün kavramlar, karakterler iç içe geçmiş. Doğal bir hikayeyi anlatmıyor. Yani bu güneş doğdu, şu oldu, baba geldi, çocuk geldi diyemiyoruz. Çünkü o kadar her temanın kavramı birbirine girmiş ki, yani aslında programlı bir müzikten ziyade bir orkestrasyon şovu yapmış Strauss.
1: Evet.
0: Bir önceki eseri biliyorsun, Kahramanın Hayatı,
1: Evet.
0: devasa bir eser. Yani büyük bir gösteriş var Domestik'te. Yani bir aile hayatını anlatmanın, yani bir palet düşünün, tüm renklerin iç içe geçtiği, insanın gözüne çarptığı, izleyiciyi, dinleyiciyi sanat eseriyle temas eden, kişiyi bırakmadığı, bir an olsun bırakmadığı çok yoğun bir yapı var eserin içinde. Özetle şöyle başlamadan şunu tekrar etmek istiyorum. Eseri ben bu sefer üçe böleceğim. Giriş bölümü şeyle kesilecek. Saatin akşam 7 olmasıyla saat çalacak 7 kere. 7 tane vuruş duyacağız. Orada tekrar keseceğiz. Çocuk orada uyumuş olacak. Ondan sonrasını tekrar konuşacağız. Şimdi giriş bölümü şöyle önemli. Partisyonda yazan 3 tane tema var. 3 temaya bölmüş. Bunu tabii ki anne, baba ve çocuk olarak görmek gerekiyor. Ama ilginç bir şey, yani 3 tema da kendilerini çok kısa motiflerle sergileyip iç içe geçen temalar. Hiçbirine bu annedir, bu çocuktur, bu babadır diyemiyoruz. Yani bu bir orkestrasyon kullanımı olarak görmek lazım bunu. Bir orkestrasyon dahisi Strauss. Bunu söylemiştik daha önce. Ve daha sonra oboa damur var biliyorsun. Çok güzel bir enstrüman. Burada nihayet çocuğu betimleyen o sadeliği, saflığı, çocukluğu, bebeği doğumu simgeleyen o saflığı duyacağız. Ta ki şeye kadar, akşam saat 7 olup çocuk uyuyana kadar neler dinleyeceğiz? Burada dediğim gibi 3 farklı karakterin iç içe geçmiş halini burada duyacağız. Daha sonra o boğa damur çok önemli bir bebek teması. Daha sonra annenin babanın tekrardan ortaya çıkışı. Bazı kavgalar, çocuğun ağlayışı ve çocuğun uyumayışı.
1: Onları da ilginç işte çocuk re majör
0: Evet.
1: ağlıyor.
0: Baba fa
1: Baba
0: majör.
1: fa majör,
0: Evet,
1: eşi
0: bravo.
1: si bemol majör
0: Evet, evet,
1: değil mi?
0: evet.
1: Eşi de hep
0: Bravo.
1: majör tonaliteyle gitmiş bunları betimlemekte.
0: Evet, yani aile tabii ki bir şey, yani majör bir
1: Aa,
0: yapı,
1: evet.
0: yani çünkü aile çok önemli onun için. Dolayısıyla çok aile çok önemli, çok güçlü bir şey Strauss için. Bu eserde de bunu görüyoruz.
1: Ama Amerikalı bir eleştirmenin söylemini de iletmekten
0: Bir hatırlatır mısın bana?
1: evet diyor ki Richard Strauss'un diyor aile yapısını diyor anlatan bir eser dinledik ama ben bu eserin sonunda zavallı bestecinin çok karma çorman bir hayat içerisinde olduğunu çıkardım diyor. Beni bağışlasın Richard
0: Ah, maalesef doğru değil.
1: Strauss.
0: Maalesef doğru değil. Eserin çok karman çorman olduğunu zaten başında söylemiştim. Çok doğru bir tespit. Çok grift bir eser. Üç ana karakter. Gerçekten kendi tonaliteleri olan karakterler. Ama işte ustalık burada. Yani bir şeyi insanın gözüne sokarcasına anlaşılır kılmak değil. Yani bizlerin bir şeyleri keşfetmesi, adeta bir define avcısı gibi bizim elimizi uzatmamız gerekiyor eserlere. Sanata el uzatmak gerekiyor ki ondan bir şey alabilirim, dokunabilirim. O bir pişecek bir armut değil bir ağaç dalında. Neyse efendim, özetle bir giriş dinleyeceğiz. Üç ana temanın sergilendiği Oboa Damor'u dinleyeceğiz. Ondan sonra yine figürleri tekrar dinleyeceğiz. Çocuğun uyuması lazım. Harika bir ninni dinleyeceğiz. Mendelssohn'dan bir alıntıdır.
1: Evet.
0: Ve nihayet çocuk uyuduktan sonra tekrar sizlerle bir araya
1: Evet.
0: geleceğiz.

0: Evet. Saatin 7 olduğunu duyduk sanıyorum, değil mi?
1: Evet.
0: 7 vuruşu saydık mı? İşte.
1: Hikayeyi bildiğin zaman, olayı, içeriğini bildiğin zaman eserin dinlenmesi ve anlamlandırılması da başka oluyor.
0: Kesinlikle. Yani buradaki bu 7 vuruş, dediğim gibi, eserin şeyi bence iki ana bloğu. Ben eseri çalışırken de yani buraya kadar olan hikayeyi görmek gerekiyor. Yani bir orkestra şefi nasıl çalışır? Eserin formunu bilmek nedir? Bu çok önemli bir şey bir müzisyen için. Form bilgisi olması. Eserin mimari yapısını kafada ayırabiliyor olmak ve içselleştirebiliyor olmak. Bunu yaptığınız zaman üzerine yorum yapabiliyorsunuz bir eserin. Müzik de böyle bu. Sadece bir orkestra şefi için değil, her müzisyen için böyle. Bu en basit piyano sonatları için de böyle. En komplike füg ve kontrpuan yapıları için de böyle. Eğer formu, yani kuş bakışı bir şekilde görebiliyorsanız, o zaman yerli yerine bağlı. Yani bir nasıl söyleyeyim, bir binanın temeli gibi. Çok sağlam olmalı. Dolayısıyla ilk formal büyük yapıyı burada sonlandırmış olduk. Akşam saat 7 oldu. Öncesindeki ninni hala kulaklarınızdadır diye düşünüyorum, Mendelssohn'un ninnisi. Anne çocuğunu uyuttu, akşam oldu ve şimdi yeni bir süreç başlıyor.
1: Biraz erken uyutmuş ama.
0: Demek ki öyleymiş ha
1: Öyle
0: o
1: bir
0: zaman.
1: zamanda 7 deyince
0: Değil mi?
1: evet.
0: Televizyon yok, iPad yok.
1: Evet.
0: Evet, tam uyku saati, güneşin batışıyla uyku saati. Şimdi geldik gece vaktine. Şimdi sabahın 7 oluşuna kadar yeni bir süreç başlayacak. Anne baba evde kaldılar bir başlarına. Sence neler olabilir çocuk uyuduktan sonra bir evin içinde? Kadın ve erkek arasında neler
1: Hemen
0: yaşanabilir?
1: kavga başlayabilir.
0: Kavga başlayacak.
1: Evet.
0: Efendim şöyle, kavgadan önce tabii ki çocuğun uyumasının verdiği huzurla harika bir adagio dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Aralarında büyük bir sevgi var tabii ki, baba ve anne figürünün. Daha sonra bir çatışma tabii ki dinleyeceğiz. Babanın yalnız kaldığı, babanın düşündüğü, babanın tonalitesindeki temaları duyacağız. Ve sonra güzel bir aşk sahnesi duyacağız. Baba ve kadın temasının olduğu. Burada tabii ki Tristan'ı böyle andıran o kromatik, yani aşk, iki kişinin birbirine karşı duyduğu tutku ve bir araya gelmeleri, bu müzikte bir kromatik, Tristan'da olduğu gibi bir kromatik, yani müzikteki en küçük adımlarla iç içe geçmiş adımlarla bir dizilim halinde.
1: Bu arada sözünü kestim.
0: Lütfen.
1: Richard Strauss'un kendi döneminde en iyi Richard Wagner yorumcusu olarak isimlendirildiğini de unutmamak
0: Kesinlikle.
1: lazım.
0: Ha, mükemmel bir orkestra şefi olduğunu
1: Evet.
0: da tabii ki söylemek lazım. Yani bu, dediğim gibi, başından da söylediğim gibi grift bir eser, ama içinden, yani formunu anlayıp içinden temaları ayıkladığımız zaman da çok dinlenilebilir ve bir orkestrasyon dehası olarak önümüzde. İsterseniz devam edelim. Akşam saat 7'den sonra anne ve babanın baş başa kaldıkları, babanın ayrı, annenin ayrı ve ikisinin bir araya geldikleri, düşlerin olduğu, kaygıların olduğu saat sabah 7'ye kadar sürecek süreci takip edelim. Sabah 7'de zilin çalmasıyla tekrar keseceğiz.

0: Evet, sabahı ettik mi denir. Sabaha
1: Sabahı
0: getirdik.
1: bulduk, evet. Sabaha kadar oturduklarını gösteriyor.
0: Evet, değil mi? Sabaha kadar olan düşünceler,
1: Evet.
0: hisler. Ama bir yandan siz dinlerken bizde eserin ne kadar yani iç içe geçmiş komplike bir yapıda olduğunu hala konuşmaya devam ediyoruz. Sabah oldu, şimdi geldik eserin üçüncü ve son kısmına. Artık güneş doğacak, neşeli güzel bir güne uyanacağız. Anne uyanacak. Anne ve baba figürünü burada bu sefer bir füg yapısıyla dinleyeceğiz iki karakterin. Yani aşkı nasıl tarif etmiştim? Bir kromatik, Tristanvari bir kromatik yapıyla tarif etmiştim. Burada da bir aile huzur, ailedeki anne baba karakterlerini füg yapısıyla anlatacak. Fügü de anlatmıştık, kontur puan demiştik hatırlarsan. Yatay. Aslında ne kadar müsait değil mi? İki karakteri anlatmak için yatay müzik yazısı burada iç içe geçmiş bir şekilde bir füg formunda karşımıza çıkacak. Daha sonra bir tabii ki uzlaşma duyacağız ve en son finalde anne, baba, çocuk temaları hepsi fa majörde güzel bir sentez,
1: Tümünü
0: parlak bir
1: fa
0: sonda.
1: majörde mi toplamış?
0: Hepsi fa majörde
1: Fa majör
0: toplanacak.
1: baba temasıydı.
0: Doğru. Hepsi baba
1: Baba,
0: ocağında
1: anne,
0: hemfikir.
1: baba.
0: Hepsi babada hemfikir
1: Evet,
0: olacaklar. Hadi bakalım.
1: dinleyelim.

0: Evet, aslında tam süremizle uyum halinde değildi ama 1,5 dakika kadar kesmek zorunda kaldık. Sevgili dinleyenlerimize özür diliyoruz. Böylece bugünkü programımız bitti. Sevgili Cemi ile birlikte Richard Strauss'un Domestik Senfonisini biz de öğrendik, size de sunduk. İlginç anekdotlar gündeme getirdik. Ve evet, böylece bir programı daha geride bıraktık sevgili Cemi.
1: Evet, işte Strauss böyle bir şey. Bir aile hayatı mı dinledik yoksa yine bir varoluş mu dinledik? Büyük bir soru işareti. Değil mi? Yani eserlerinde insanı, gücü, kaderi, kederi, ölümü, bilgiyi anlatan büyük bir besteci. Bugün domestikle bir aile hayatı, bir aile metaforuyla diyelim. Buradan anneden, babadan, çocuktan dünyaya baktık. Yine bir sonraki programda görüşeceğiz tekrar.
0: Evet, birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Kahyoğlu.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba. Puleng'in piyano partitürleri keşfettiği orijinal renklerle süslüdür. Bu becerisi hafif, saydam bir tınıdan yoğun ve parlak bir sese kısa sürede geçebilmeyi mümkün kılarken, tuşe kontrolü mükemmel bir yorumcuda Fransız geleneğindeki zarafet, esneklik ve doğal akıcılığı sağlar. Kazanılan mekanik karakterse konçertodaki yorum güçlüğü, teknik zorluk ve bunların müzikal ifadeyle arasındaki hassas dengeyi kurar. Katmanlı bir yapı sergileyen Puleng piyano konçertosu teknik ustalıkla duygusal derinliği dengeli biçimde birleştirmesiyle tanınır. Yapı gelenekle yenilik, neşeyle melankoli, virtüözlükle müzikal zarafetini bir arada tutarken aynı zamanda modern insanın estetik ve duygusal deneyimini yansıtır. 19. yüzyıl romantik konçertolarındaki gösterişli teknik anlayıştan belirgin biçimde ayrılan Puleng piyano konçertosu, hızlı pasajlar, geniş sıçramalar, karmaşık ritmik yapı, çift sesler, akor dizileri ve el koordinasyonu gerektiren bölümlerle donatılmış bir yapı sergiler. Teknik beceri müzikal anlatımı desteklerken orkestra ile gerçekleşen sürekli bir diyalog, yorumcuların oda müziği duyarlılığını da ön plana çıkarır. İnsanın iç dünyasındaki karşıtlıkları ve modern yaşamın çok katmanlı yapısını yansıtan konçerto, müzikal dili, neoklasik anlayışla birlikte 20. yüzyılın duygusal karmaşıklığını bir araya getirir. Konçerto, düzenle özgürlük arasındaki dengeyi sorgulayan bir yapı sergiler. Puleng, klasik konçerto geleneğinin biçimsel ilkelerini tamamen reddetmek yerine, onları modern armoni, beklenmedik tematik geçişler ve renkli orkestrasyonla yeniden yorumlar. Bu yaklaşım geleneğin korunmasıyla bireysel yaratıcılık arasındaki ilişkinin müzikal bir ifadesi olarak düşünülebilir. Eserde klasik biçim katı bir kural olmaktan çıkarken bestecinin kişisel anlatımını taşıyan esnek bir çerçeveye dönüşür. Bu durum sanatın geçmişi tekrar etmek yerine geçmişle sürekli diyalog kurduğu düşüncesini de destekler. Tek bir duygunun gelişimi yerine sürekli değişen ruh halleriyle karşımıza çıkan yapı, birinci bölümdeki enerjik ritimler, mizahi karakter ve ani dinamik değişimlerle dikkat çekerken bu hareketlilik zaman zaman içsel huzursuzluk izlenimi de doğurur. Neşeli görünen müziğin altındaki kırılganlık, Puleng'in eserlerinde sıkça görülen duygu ikiliğiyle açıklanır. Hem iyimser ol hem de melankolik. Partitürden okuduğumuz budur. İkinci bölümde psikolojik derinlik belirgin biçimde hissedilir. Daha içe dönüktür. Akış çok sessiz bir iç konuşma niteliği taşır. Virtüozite geri plandadır. Ses dengesi, cümle ve zamanlamadaki olgunluk ön plana çıkar. Finaldeki canlı ritimler ve mizahi karakter, yaşamın sürekliliğini ve insanın zorluklara direnme gücünü simgeler. Konçerto, dramatik anlatımın yanı sıra yaşama dair de çok yönlü bir yapı oluşturur. Şimdi Puleng'in piyano konçertosuna kulak verelim. Pascal Roja, Charles Dutoit yönetimindeki Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor.

Poulenc'in piyano konçertosunu dinlediniz. Pascal Roja, Charles de Troyes yönetimindeki Filarmoni Orkestrası eşlik etti. 1940 yılında Fransa'nın Almanların işgaline uğraması sadece siyasal yaşamı değil, kültürel üretimi de derinden etkiler. Sanatçılar sansür, propaganda ve ideolojik baskılar altında üretim yaparken birçok Fransız besteci doğrudan politik söylemler geliştirmek yerine ulusal kültürün tarihsel değerlerini öne çıkaran eserler ortaya koymayı tercih eder.

Kuling'in Örnek Hayvanlar başlıklı balesi de bu yaklaşımın dikkat çekici örneklerinden biridir. Bestecinin La Fontaine gibi Fransız klasik edebiyatının en önemli isimlerinden birine yönelmesi yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda Fransız kültürel belleğini canlı tutmaya yönelik bilinçli bir sanatsal tutum olarak yorumlanabilir. Bale boyunca hissedilen neoklasik anlatım, barok ve klasik Fransız müzik geleneklerinden beslenen dans ritimleriyle donanmışken, Poulenc, bale içindeki öyküleri doğrudan politik alegorilere dönüştürmez. Ancak insan doğasının zaaflarını ve iktidar ilişkilerini sahneye taşıyarak izleyiciyi etik bir anlayışa çağırır. Bu durum, savaş döneminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal dayanışma gibi kavramların dolaylı biçimde yeniden hatırlatılmasına katkıda bulunur. Kültürel belleğin toplumsal kimliğin oluşumundaki rolünü de açıkça gördüğümüz yapıtta, toplumun kimliğinin sadece siyasal değil, edebiyat, müzik gibi ortak estetik değerlerle de şekillendiğini görürüz. Poulenc'in La Fontaine'e yönelmesi ve Fransız müzik geleneğini çağdaş bir üslupla yeniden üretmesi, bu belleğin sürekliliğini sağlayan yaratıcı bir eylemdir. Müzikal açıdan da Poulenc'in orkestrasyonu bu estetik oluşumu destekler. Hafif, saydam ve zarif tınılar, yoğun dramatik anlatımdan çok Fransız müziğine özgü incelik ve dengeyi ön plana çıkarır. Sevgili dinleyiciler, Poulenc'in Örnek Hayvanlar Balesi'nden bölümlerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Torino Teatro Regio Filarmoni Orkestrası'nı Jan Latham-König yönetiyor.

Poulenc'in Örnek Hayvanlar Balesi'nden bölümler dinlediniz. Torino Teatro Regio Filarmoni Orkestrası'nı Jan Lethem-König yönetti. Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Speakeriniz bendeniz Nunan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü beraberliğimiz süresince sizlerle barok dönemin keman literatürüne iz bırakmış eserler arasında bir yolculuk yapacağız. İlk bestecimiz 1687-1730 yılları arasında yaşamış olan Fransız besteci ve keman virtüözü Jean-Baptiste Sonneil. Tüm yaşamı boyunca toplam 10 keman sonatından oluşan 5 kitap yayınlayan sanatçının hakkında günümüze ulaşan bilgilere bakıldığında usta bir keman yorumcusu olduğunu anlıyoruz. 1716 yılında 30'lu yaşlarında İtalya'da Vitali'nin öğrencisi olan ve uzun bir süre onun orkestrasında çalan Sonneil, eserlerinde bu İtalyan etkisini çok belirgin şekilde ortaya koyar. Bu yönüyle Fransız-İtalyan barok stilleri arasında bir köprü niteliği taşıyan sanatçının keman ve sürekli bas için sol minör tonundaki Opus 1 6 numaralı sonatına kulak verelim. 4 bölümlü sonat, özellikle ince ince işlenmiş ve İtalyan baroğu özelliklerini taşıyan bir armonik kurgu içinde tasarlanmış, ağır bölümleriyle dikkat çekiyor. Şimdi bu eseri cembalo'da William Christie, kemanda Theotim Langlois de Swart'ın yorumlarıyla dinleyelim.

Jean-Baptiste Senehil'in keman ve sürekli bas için sol minör tonundaki Opus 1 6 numaralı sonatını cembalo'da William Christie ve kemanda Theotim Langlois de Swart'ın yorumlarıyla dinledik. Programımızda yer alan ikinci eser, ünlü Alman besteci Georg Friedrich Händel'e ait sevgili dinleyicilerimiz. Bestecinin 1722 yılında besteleyip 1733 yılında yayımladığı sonat, yine İtalyan barok stilinde özellikle kilise sonatı özelliklerini taşıyan 4 bölümlü bir trio sonattır. İki keman arasındaki dengeli ve lirik söyleşi, hızlı bölümlerde sürekli basın da söze girmesiyle enerji dolu bir havaya bürünür. Şimdi bu güzel eseri kemanlarda Stephen Dodermull ve Ajay Rangadantan, klavsende Kirsten Loth ve lauta'da Benjamin Petro'nun yorumlarıyla dinliyoruz.

Georg Friedrich Händel'in 390 eser sayılı sol minör tonundaki iki keman ve sürekli bas için trio sonatını kemanlarda Stephen Dodemel ve Ajay Ranganathan, klasende Kersen Loft, lautada Benjamin Parrott ve viola'da gamba'da Florence Bolton'un yorumlarıyla dinledik. Programımıza yer alan bir diğer bestecimiz yine Fransız barok döneminin ünlü bestecisi Jean-Philippe Rameau'nun çağdaşı François Franco sevgili dinleyicilerimiz. 1698-1787 yılları arasında yaşamış olan Franco, özellikle François Rebel ile birçok senfoni, oda müziği ve opera bestelemiş, döneminde büyük üne kavuşmuştu. Özellikle sarayın en gözde müzisyenleri olan 24 kemancısı arasına giren Franco, Jean-Baptiste Sonneil'in 1730 yılında ölümüyle birlikte onun pozisyonuna atanmıştır. Besteleri, keman çalmadaki ustalığı ve müzik teorisyeni olarak önemli katkılar sunmuş olan besteci, günümüzde yeniden keşfedilmektedir. Şimdi Franco'nun keman ve sürekli bas için Opus 2 6 numaralı sol minör sonatını dinleyelim. Eseri, ağır bir giriş dışında her biri ayrı ayrı birer saray dansı olan parçalardan oluşan bir suite görünümündedir. Bu güzel sonatı kemanda Theo Dimlanglois de Swart ve klavsende Justin Taylor yorumluyor.

François Franco'nun keman ve sürekli bas için Opus 2 6 numaralı sol minör sonatını kemanda Teotim Langlois de Swart ve klavsende Justin Taylor yorumluyordu. Bugünkü programımıza yer alan son besteci, özellikle oboe konçertosu ile tanınan Venedikli Benedetto Marcello sevgili dinleyicilerimiz. Besteci 1686-1739 yılları arasına sığdırdığı 53 yıllık yaşamında çok değerli eserlere imza atmıştır. Bunların arasında Estro Poetico Armonico adlı eseri tüm Avrupa'da büyük üne kavuşmuş, dini içeriği ve müzikal kurgusu ile büyük ilgi toplamıştır. Marcello, violonsel için eser yazan ilk bestecilerden biriydi ve bu enstrüman için Domenico Gabrieli ve Vivaldi'nin bestelerini anımsatan çok yüksek kalitede bir dizi sonatı günümüze ulaşmıştır. Şimdi sizlere bestecinin keman, obligat violonsel, yerli çalgılar ve sürekli bas için Opus 1 2 numaralı mi minör konçertosunu sunalım. Eseri Rinaldo Alessandrini yönetimindeki Concerto Italiano eşliğinde kemancı Riccardo Minassi ve violonselde Lucia Paverini seslendiriyor.

Benedetto Marcello'nun keman, obligat violonsel, yerli çalgılar ve sürekli bas için Opus 1 2 numaralı mi minör konçertosunu Rinaldo Alessandrini yönetimindeki Concerto Italiano eşliğinde kemancı Riccardo Minasi ve violonselci Luca Peveri'nin yorumlarıyla dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.

çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

0: TRT Radyo 3'te Geçide hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Sizleri Ankara Radyosu stüdyomuzdan selamlıyor ve birlikte güzel, keyifli bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit kitaplarından uyarlanarak çekilmiş yönetmen Peter Jackson filmlerinin müziklerinden örnekler paylaşmıştık sizlerle. Bu film müziklerinin tamamı Kanadalı besteci Howard Shore'un imzasını taşıyordu. Bir fantastik kurgu şaheseri olan Yüzüklerin Efendisi sadece Howard Shore'un değil başka birçok bestecinin de ilgisini çekmiş ve onlara da ilham kaynağı olmuş.
1: Mesela 1972'de İsveçli bir rock sanatçısı olan Bo Hansson henüz Hollywood Yüzüklerin Efendisi'ni keşfetmeden yıllar önce Lord of the Rings albümüyle bir hayli ünlü olmuş. 8 kanallı bir kayıt cihazında ki oldukça ilkeldir, birkaç arkadaşı ve müzisyenin yardımıyla bir yazlık stüdyoda kaydedilen bu albüm İngiltere ve Avustralya'da altın rekor ödülleri almış.
0: İlginç bir çalışma. Evet. Dinleyelim şimdi.

0: İsveçli rock sanatçısı Bo Hansen'ın 1972 tarihli Lord of the Rings albümünden iki parça paylaştık sizlerle. Geçitte bugün Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitap serisinden ilham almış bestecileri ve onların eserlerini dinliyoruz. Yüzüklerin Efendisi'ni bu kadar cazip bir malzeme haline getiren şeyin ne olduğunu da biraz anlatalım isterim. Çünkü Yüzüklerin Efendisi öncelikle sadece bir fantastik öykü değil. Yazarı Tolkien'in dehasının bir ürünü, bir fenomen. Yani muazzam bir felsefi derinliği var eserin, benzersiz bir edebi gücü var ve açıklanması zor bir kurgusal dehası var. Tolkien'in dil üzerine büyük bir yeteneği var ve merakı var. Geçen programlarımızda da söz ettik. Bir dil bilimci Tolkien, eski Gal ve Fin dilleri üzerine eğitim görürken kurguladığı Orta Dünya adını verdiği bir mekanda yaşayan farklı ırklardan halklara özgü dilleri de yaratmayı başarmış bu arada.
1: Evet, bu Orta Dünya'da hobbitler, elfler, cüceler, insanlar, goblinler, troller, kurtlar, orklar ve daha birçok farklı ırklarda halklar yaşıyor. Çok zengin bir dünya, Orta Dünya. Bunların her birinin kendi egemenlik alanları var, şehirleri ve ülkeleri var ve bunlar çok görkemli. Bu halkların birbirleriyle uzun bir geçmişe dayanan tabii ki husumetleri, savaşları var, tarihleri var ve kahramanlık destanları var. Yüzüklerin Efendisi bu Orta Dünya'nın binlerce yıllık tarihinden sadece küçük bir bölüm aslında. Şimdi Hollandalı besteci, orkestra şefi Johan de Meij'in bir numaralı senfonisi Yüzüklerin Efendisi'nden bir bölüm dinleyelim. 1953 doğumlu de Meij, orijinal besteleri, senfonik transkripsiyonları ve film müzikleriyle birçok ödüle sahip.

0: Johann de Meij'in bir numaralı senfonisi Yüzüklerin Efendisi'nden Gandalf ve Gollum'u dinledik. Şef David Warble şefliğinde Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi eseri. Gandalf ve Gollum, Tolkien'in Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarındaki en renkli ana karakterler. Gandalf uzun saçlı, beyaz saçlı bir büyücü ve iyilerin koruyucusu. Gollum ise güç peşinde hayatını mahvetmiş minik bir canavar. Aslında barışçıl, kendi halinde bir hobbitken malum güç yüzüğünü bulur. Yüzüğün gücünü de fark edince onları kullanmaya başlar. Kullandıkça böyle çirkin, sefil bir yaratığa dönüşür. Yüzük sayesinde çok uzun yıllar yaşar. Hatta biraz da boyu uzar yüzüğün etkisiyle. Ama yani çok korkunç bir hayatı vardır. Karşımıza ilk olarak Hobbit kitabında çıkar. Hobbit filminde de çıkar. Bu Gollum ama aslında Orta Dünya'nın daha eski zamanlarından kalma bir yaratık. Zaten işler hep Orta Dünya'ya doğru gidiyor.
1: Bir fenomen

0: aslında Orta Dünya ve binlerce yıllık bir tarihi var. Bu tabii kurgusal
1: Orta
0: Dünya'nın. Ve Tolkien Orta Dünya'yı Silmarillion isimli kitabında anlatmış daha önce. Bütün kitapların özü, hatta bir çeşit Orta Dünya mitolojisi desek yanlış olmaz bu kitaba. Tolkien yaşamı boyunca bu kitabın üzerinde çalışmayı sürdürmüş ve eser ancak ölümünden 4 yıl sonra oğlu tarafından yayınlanabilmiş. İşte bu kitap günümüzde dizi ve filmlerdeki fantastik olguların çoğunluğunun temelini oluşturmakta. Bazı insanlar Tolkien'in hikayelerinin 2. Dünya Savaşı'ndan esinlenerek yazdığını düşünürler ama aslında 1. Dünya Savaşı'ndaki tecrübeleri ve mücadelelerinden etkilenmiş. Birçok genç adam gibi Tolkien de savaşa katılmış. Hafif piyade tugayında muharebe sorumlusu Teğmen ve kelimenin tam anlamıyla aslında cephede savaşmış bir asker kendisi. Yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne yol açan Somme muharebesinde Tolkien bizzat savaşın dehşetini görmüş. Sonucunda siper humması sebebiyle hastaneye sevk edilmiş ve onurlu bir şekilde aslında bu savaş yaşamı orada sona ermiş. Hastanede kaldığı süre içerisinde savaş hakkında düşünüyor ve romanlarındaki kullandığı tona da bu düşünceleri, bu tecrübeleri aslında ilham kaynağı oluyor. Hikayelerin 1. Dünya Savaşı hakkında yazdıklarıyla direkt olarak etkisi olmadığını söylüyor. Yalanlıyor bunu Tolkien ama sonra bir takım açıklamalarında ne olursa olsun bu tecrübelerin onu bir şekilde etkilediğini de kabul ediyor.
1: Ya aslında tabii bir 2. Dünya Savaşı alegorisi olduğu da söylenir. Tolkien bunu da reddetmiştir. Evet. Ama iki tane kanlı berbat savaşın ortasında geçmiş bir ömürde Tolkien gibi bir dehanın bunları bir şekilde değerlendirmemesi
0: mümkün değil ki birincisinde bizzat cephede savaşmış.
1: Evet, Tolkien'in yaratmış olduğu gerçek dünyaya alternatif hayali evren pek çok sanatçıyı etkilemiş. Bu fantastik dünyada geçen hikayelerden bir tanesinde oyun müziği bestecisi Chance Thomas hayata geçiriyor. Oyun dünyası da çok ilginç bir dünya. Oyun müzikleri de ilginç bir dünya. Bir ara bu konuyu da konuşalım aklımıza gelmişken.
0: Kesinlikle.
1: Evet, şimdi Chance Thomas'ın bu fantastik kurgu dünyasındaki Lord of the Rings'inden bölümler paylaşalım sizlerle.

0: Oyun müziği bestecisi Chance Thomas'ın Lord of the Rings oyun müziklerinden bölümler dinledik. Chance Thomas kendisini orta dünya bestecisi olarak tarif ediyor ve Tolkien kitaplarını okuduktan sonra hayatının değiştiğini, kariyerinin bu kitaplarla şekillendiğini söylüyor. Ne kadar önemli değil mi?
1: Çok enteresan bir bilgi gerçekten, çünkü Tolkien gerçekten çok etkileyici bir yazar. Hı hı. Yani hem düşünsel anlamda hem yazın anlamında.

0: Geçit'te bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Temel Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor.

0: Blues. Sadece blues.
1: Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

0: Radyo 3. Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alev ve dumanın yola yaklaşması nedeniyle Fethiye Seydikemer Antalya Karayolu ulaşıma kapatıldı. Tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nin bazı bölümleriyle köy evleri tahliye edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Antalya'da da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kaş'ta dağlık arazideki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kumluca ve Alanya ilçelerinde çıkan yangınlarsa ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde orman yangını çıktı. Edremit'te Kaz Dağları eteklerindeki 210 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yurt genelinde sıcaklıklar bugünden itibaren düşecek. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Doğu Karadeniz'de 3 gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı yaptı. Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar bekleniyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan usulsüzlük soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet ve irtikap suçu işlendiği gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda belediye yetkilisi bulunuyor. Uşak Belediyesi'nde çalışan bazı kişilerin tutuklu eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde görev yaptığı belirlendi. Kamu zararının 16.866.240 lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 15'i yakalandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki olan ticari şirketlere kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla derneğin iştiraklerinin yönetimi TMSF'ye devredildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimi ile iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek. 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma genişledi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Firari Umut Altaş'ın savcılığa gönderdiği itiraf mektubundaki ayrıntılar da ortaya çıktı. Altaş, Mustafa Türkay Soner'in bir kızı öldürdüm dediğini ileri sürdü. Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla yıllardır çözülemeyen çok sayıda cinayet dosyasında önemli ilerleme kaydedildi. 25 dosyadaki 28 faili meçhul olay aydınlatılırken 79 şüpheli tutuklandı. Kaza olarak dosyaya geçen bazı olayların cinayet olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu tacirleri ve satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul Merkezi soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 139 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 ton 412 kilogram uyuşturucu ve kimyasal katkı madde

maddesiyle 21.735 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi. Guterres, gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra yeni bir 5+1 toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan'ın desteğinin sürmesine güveniyorum, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne hedef alması sonrası, İran'ı sert vuracağız, onların canını okuyacağız açıklamasında bulundu. Amerikan medyasına konuşan Trump, İran için ağır dayak yiyecekler ifadelerini kullandı. Japonya, güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 13'e yükseldi. Şiddetli depremde onlarca kişi de yaralandı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haberleri dinlediniz.

0: dünya listelerinden.
1: Kendi döneminde bile o yılların yaygın müzikal rüzgarına kapılmayan bir grup, 30 yıl sonra yeni bir albümle yola kaldığı yerden devam ettiğinde bu çabasını nasıl değerlendirmek gerekir? Nostaljik bir geri dönüş mü, yoksa cesur bir yeni adım mı? Merhaba, başlıyoruz.

The Psychedelic Furs son albümünün üzerinden geçen yaklaşık 30 yılın ardından müziğe döndü. Az önceki The Boy That Invented Rock'n'Roll, grubun 2020'de hiç de beklenmeyen bir anda gelen çalışmasını başlatan kayıttı. The Psychedelic Furs devri geçti diyenleri utandırıyor, numaralarının daha bitmediğini, kendisinde hala iş olduğunu anlatıyor. Made of Rain adını verdiği 8. stüdyo albümüyle.

Made of Rain'in ilk 45'liği de az önceki Don't Bleed. The Psychedelic Furs'ün bugünün alternatif rock gruplarına 2020 yılı albümüyle verdiği ders sıradaki You'll Be Mine'la sürüyor. Don't be surprised when every second

En verimli yıllarını 80'lerde geçiren The Psychedelic Furs, 1991'deki World Outside'ın ardından müzik sahnesinden çekildi. Richard ve Tim Butler kardeşler birlikte başka müzik projelerinde boy gösterdiler. Richard hatta bir de solo albüm çıkardı.

Wrong Train, The Psychedelic Furs söyledi. Butler kardeşler eski gruplarını 2000'de yeniden canlandırsa da bu dönüşün meyvelerini vermesi 2020'yi buldu. Dile kolay, 30 yıldır yeni bir albüm kaydetmeyen The Psychedelic Furs hiç de beklenmedik bir anda çıkarıyordu Made of Rain'i. Müzik çevreleri çok beğendi grubun 8. stüdyo albümünü. Hatta aralarından biri geldiği noktada artık kimseye bir şey ispatlamak zorunda olmayan bir grubun bu kadar iyi bir albümle dönmesi de gerekmezdi diyordu.

Az önceki This Will Never Be Like Love 2020 tarihli The Psychedelic Furs albümünde ritmi bir miktar düşüren kayıttı. En şaşalı yıllarında çıkardığı albümlerinde de grup bu tip kayıtlarıyla vites küçültürdü. Bilenler bilir, This Will Never Be Like Love gibi parçalar The Psychedelic Furs'ün adeta imzası gibidir. Mars Williams'ın Nefeslilerdeki harika performansı da doğrusu bizi 12'den vurdu. Böylece Made of Rain'in ortasına kadar geldik. The Psychedelic Furs ilk perdeyi Ash Wednesday ile kapatıyor.

Vokaldeki Richard'la basçı kardeşi Tim Butler, The Psychedelic Furs'un müzikal doğrultusuna yön veren isimler olsa da, grubun 80'lerdeki dizilişinden davulcu Paul Garisto'yla saksafon ve oboayı çalan Mars Williams'ın rolü de önemli 2020'deki Made of Rain albümünde. Gitarcı Rich Good'la geri vokalde boy gösteren Amanda Kramer ise The Psychedelic Furs'e 8. stüdyo albümüyle katılan isimler.

Come All You Faithful, The Psychedelic Furs'ün 8. stüdyo albümünden geldi. Made of Rain'de sırayı No One alıyor. Kariyerinde başarılı film müzikleri de olan bir grubun sinematik motifleri müziğine dönüş albümünde unutmasını haliyle beklemezdiniz. No One'ı dinlerken bu durumu da dikkate almalısınız bizce.

Made of Rain'in yapımcısı Richard Fortus, bir yerden hatırlıyorum bu ismi diyenlere, birçok grupta gitar çalan Fortus'un bir dönem Guns N' Roses'ta olduğunu söylemekle yetinelim. The Psychedelic Furs'la ilişkisine gelince, gruptan Richard Butler'ın yan projesi Love Sweet Love'ın da kadrosundaydı kendisi. Richard Fortus daha önce hiçbir The Psychedelic Furs albümü prodüktü etmese de Love Sweet Love yıllarında grubun müziğini çok iyi çalıştığını da söylemeliyiz. Made of Rain'in The Psychedelic Furs açısından müthiş bir geri dönüş olmasında yapımcısı Richard Fortus'un rolü çok büyük, hakkını vermeliyiz.

Az önceki Tiny Hands ile The Psychedelic Furs'un 2020 yılı çalışmasında 9. kaydı da geride bıraktık. Made of Rain'de sonlara Hide the Medicine'la yaklaşıyoruz.

Hüzün, melankoli, kapana kısılmışlık, insanın inandığı şeylere karşı hayal kırıklığı hakkında parçalar bunlar diyor. The Psychedelic Furs'un sesi Richard Butler, grubun 2020 yılı albümünü birkaç kelimeyle özetlemesi istendiğinde. Salgının yarattığı yeni psikolojik durum dışında aslında The Psychedelic Furs'un müziğinde öteden beri yer alan, dinleyicisine oldum olası değişik düzeylerde hissettirdiği şeyler bunlar. Grubun müziğini son albümünün üzerinden geçen 30 yılda daha da güçlendirirken kariyerinden gelen özelliklerini de koruyup yaşatması, 2020 yılı çalışması Made of Rain'in topladığı övgülerin nedeni aslında.

Turn Your Back On Me, The Psychedelic Furs'den dinledik. Grubun 2020 yılı albümü Made of Rain bitiyor. Kapanıştaki kayıt Stars'la.

0: Bu haftayı The Psychedelic Furs'le geçirdik. Grubun yaklaşık 30 yıllık bir aradan sonra çıkardığı müziğe dönüş albümü Made of Rain'i çaldık sizlere.
1: Radyo 3.
0: Ben Adil Seymen Altın Yelekloğlu. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.

2000'li yılların hit şarkıları ve en yenilerin adresi Pop to Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta melodiyi ön plana çıkaran bir anlayışla hazırladığı son albümü Feels Like Home'la ilgi görmeye devam eden Avusturyalı prodüktör November Cat, o albümde yer alan orijinali 1987 yılından Desireless Cover.

Avusturya'da başladık, Avustralya'ya ulaştık. Klasik pop şarkılarını modern elektronik müzikle yeniden yorumlayan DJ Cyril. Onu 2023 yılında Avrupa'da bir numaraya taşıyan şarkı Chris Norman, Suzy Quatro klasiği...

Önce Avusturya, ardından Avustralya, şimdi de Almanya. Pop Durak Dünya Turu devam ediyor. Deep House DJ Topic. Vokalde Alexander Stomberg veya tanıdığımız adıyla A7S. Radyolarınızda 2020 yılının en iyilerinden bir numara tekli Breaking Me. Eğer Pop Durak'ta kalırsanız az sonra İtalya'dayız.

Güçlü ritimler ve dans edilebilir altyapılar kullanan The Colors buradaydı. Rolling Stones dinledik. Yine İtalya'da devam. 1980'lerin ortalarında çıkış yapan romantik şarkıları ve farklı ses rengiyle milyonlarca müziksevere ulaşan Eros Ramazzotti. Yanında Jovanotti. Radyolarınızda La Ventura.

Pop rock müzik yapan bir isim Michael Patrick Kelly. Geçen yıl Avusturya'da 2, İsviçre ve Almanya'da 1 numara olan Traces albümünden Run Free.

Michael Patrick Kelly'nin ardından 90'lı yıllar efsanesi Beck, akustik gitar ağırlıklı, biraz da western havası taşıyan sounduyla Ride Lonesome.

Çağdaş İngiliz müziğinin en başarılı şarkıcı ve söz yazarlarından biri olan Tom O'Dell buradaydı. 2012'de çıkış yaptıktan sonra piyano ağırlıklı besteleri ve duygusal vokaliyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Bugün için indie folk grubu The Lumineers'la birlikte Old Lovers dinledik. Şimdi Toto üyesi Steve Porcaro, solo kariyerinin ikinci albümü The Very Day'den Does It Really Matter?

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından pop, rock, hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. 2009 yılında ülkesi İngiltere'de katıldığı bir yetenek yarışmasını kazanıp üne kavuşan Joe McElderry. En yenisi Love Me Out Loud.

Konuğumuz iki gün sonra yayınlanacak albümü Dream Inside a Dream ile hedefini bir numara olarak belirleyen Fas asıllı Hollandalı DJ Rehab. Albümden Easy Bizu destekli If I Could Stop Time.

Pop Durak'ta Senegal asıllı Amerikalı şarkıcı Akon vardı. Beautiful Day albümünden Afro House müzik yapan DJ Ocek'le birlikte Que Calor dinledik. Latin esintilerini modern elektronik pop düzenlemelerle birleştiren ve özellikle futbolun coşkusuyla yaz mevsiminin enerjisinden ilham alan tekli Vida Bonita. Şimdi Alevana.

Romanya'dan Brezilya'ya DJ Alok, Jennifer Lopez'in güçlü vokali, akılda kalan melodisi ve dans ritimleriyle dikkat çeken çalışma Everything's Fine PM. Everything's fine.

Bu yıl Mayıs ayında Avusturya'da yapılan 70. Eurovision şarkı yarışmasında ülkesi Bulgaristan'ı temsil edip birinci olduğu şarkısı Bangaranga ile Dara Pop Durak'taydı. Son dakikalara yaklaşırken Bibi Rexha, Dirty Blonde albümünden Faithless klasiği Insomnia sample'ları duyacağız. Billboard dans listesinde bir numara olan New Religion'ı dinleyeceğiz.

Final Avustralya'da elektronik dans müzik prodüktörü Josh Fuvas, orijinali 1992 yılından Alman Eurodance grubu Snap'e ait Rhythm is a Dancer. Rhythm.

programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Taner Efe Çatır'ın hazırlayıp sunduğu TRT Çukurova Radyosu yapımı Odadan Ezgiler programı. Seçkin oda müziği repertuarıyla her perşembe saat 9'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Caz Almanak'tan yeni bir çarşamba akşamından ve ben Deniz Feridun Ertaşkan'dan yeniden merhaba. Türk caz panteonunda yer alan az sayıda isimden biri olan Nezih Yeşilnil, cazda geçirdiği 40 yılı kutlayan özel bir albümle dinleyicinin karşısına çıktı. Bugün bu albümden müziklerle Caz Almanak'a başlayacağız. Dile kolay. Tam 60 yıl önce gitar çalmaya başlayan Yeşilnil, 1980 yılında gitar yerine kontrbas çalmayı tercih edince Türk caz tarihinin kontrbas sayfası adeta yeniden yazıldı. Geçen 10 yılların ardından sayısız öğrenci yetiştiren Yeşilnil, caz vokalisti ve ressam eşi Ayşegül Yeşilnil ile birlikte Türk caz dünyasının caza bir ömür adayan örnek çifti olarak ne kadar övsek az gelecek bir adammışlığa sahipler. Nezih Yeşilnil geçen yıllar boyunca sadece icracı olarak değil, aynı zamanda besteci, aranjör ve hoca kimlikleriyle de öne çıktı. Sayısız festival ve konserde yer aldı. Dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneleri paylaştılar. Basıyla sayısız albümün kaydında adı geçti. Nezih Yeşilnil'in On the Jazz Stage isimli kendi albümü sadece retrospektif bir albüm değil, aynı zamanda kontrbastaki ustalığına mutlak bir övgü olma özelliğine sahiptir. Sanatçının 2026 yılında yayınlanan On the Jazz Stage albümü, 40 yılı aşan sahne birikimini bir araya getiren özel bir seçki olarak öne çıkıyor. Farklı zamanlarda verdiği konserlerin kayıtlarından oluşan albüm, Yeşilnil'in teknik ustalığını hatıralarla birlikte dinleyiciyle buluşturuyor. On the Jazz Stage albümü Yeşilnil'in kontrbas sanatına odaklanırken hem repertuvar hem birlikte çaldığı müzisyenlerin performansları bakımından ayrı bir alkışı da hak ediyor. Bu bakımdan bu albüm aynı zamanda Önder Focan'ın gitarına yeniden bakmamızı da sağlıyor. Focan ve Yeşilnil işbirliği, tellerin dostluğunu 10 yıllara varan kişisel dostluklarıyla kutluyor dedikten sonra lafı daha fazla uzatmadan bu albümden dinleyeceğimiz iki parçanın ilki gelsin şimdi dinleyelim. Albümün açılış parçası olan Alice in Wonderland bir Sammy Fain parçası. Ama bu parçadan alınan ilham konserde farklı bir çalışmanın müziğin doğmasına yol açmış adeta. Bu parçada Nezih Yeşilnil ile elektrik gitarda Önder Focan, davulda Deniz Dündar eşlik etmiş. Bu parçayla bugünün caz almanağını dinlemeye başlıyoruz. Nezih Yeşilnil ve arkadaşları seslendiriyor. Alice in Wonderland.

Bugün caz almana, Türk caz müziğinin duayen ismi Nezih Yeşilnil ve albüm

On the Just Stage albümüyle başladık ve albümün ilk parçası olan Alice in Wonderland'i dinledik az önce. Bana göre böylesi bir albüm çoktan yapılmalıydı. Nezih Yeşilnil gibi az rastlanır tecrübeye sahip sanatçıların konser esnasında havaya savrulan notalarını toplayıp ölümsüzler arasında kaydetmek albümün başta gelen kazancı olmuş bakarsanız. Yanı sıra caz klasiklerinden ilham bestelerin İcraları sanatçıların saf ustalıklarına tanık olmak bakımından bence önemli bir ayrıcalığa sahip. Bilhassa Yeşil Nil ile Focan ikilisinin işbirliği tellerin arkasına saklanan virtüöz tevazuyu da görünür kılmış. Ama benim asıl ilgimi çeken sahnede izlerken defalarca tanık olduğumuz Neşil Nil'in kuvvetli bas tınısının ne kadar esnek bir melodiye sahip olduğunu da görmek oldu. Focan'ın sololarına odaklanan basın telleri Deniz Dündar'ın fırçasıyla birlikte oturuyor, keşke çok daha fazla kayıt yapsaymış diye hayıflanmama da neden oluyor doğrusu. Repertuar ise Türk caz müzisyenlerinin en azından Yeşil Nil Focan kuşağının çok sevdiği, çok sık icra ettiği klasiklerin sevilen örnekleri. Orijinali Sammy Fein'e ait olan Alice Wonderland ile başlayan ki bu parçayı az önce dinledik, Yeşil Nil'in enfes kontrbas solosunun ardındaki fırçaların gücüyle birlikte Focan'ın aynı tondan gitarist olarak cevabıyla beraber 7 dakika boyunca dinleyici harika bir trio sarmalına sokuyor. Dikkatimi çeken bir diğer icra ise 6-7 dakikalık uzunluğuyla albümde Türkçe isimli tek parça olan Ali Kum'da Koşuyor oldu. Focan'ın birbirini kovalayan notalar topluluğunu hızlı akışa yönlendirirken Yeşil Nil ve Dündar'ın tempoyu sabit tutup oyun sahasını gitar için temizleyen akıcı ve akılcı icraları parçayı dilerlerse dakikalarca uzatabilecek esnek doğaçlama ferahlığıyla beraber harika bir repertuar parçasına dönüştürmüş. Ama bu parçanın bir teknik kusuru var. Dijital platformda dinleyince parça bitmiş olmasına rağmen birkaç dakika boyunca daha çalmaya devam ediyor gibi görünüyor. Bu durum sizi yanıltmasın. Bu bir aksaklık. Nezih Yeşilnil'in On the Just Stage albümünden bu ömürlük kayıttan bir parça daha dinleyip bugün bir başka caz ustasının müziğine daha kulak vereceğiz. Ünlü Black Orpheus olarak da bilinen Afelicidade'nin güzel bir yorumunda kontrbasta Nezih Yeşilnil, piyanoda Bakir Uyarlar, saksafonda Yahya Dayı ve davulda Deniz Dündar var. Dinliyoruz. Afelicidade.

Nezih Yeşilli'nin On the Jazz Stage albümünden sonra bugün yer vereceğimiz ikinci albüm cazın yaşayan efsanelerinden Charles Lloyd'un 24 Temmuz'da yayınladığı Sangam and Friends isimli albümü olacak. Charles Lloyd günümüzün en önemli isimlerinden biridir. Bunu herkes bilir. İlerleyen yaşına rağmen hala albüm yayınlıyor olması bizler için birer nimettir aslında. Bu albüm de öyle. Bu albümün bir özelliği var. Bir tür anma albümü olması öne çıkıyor. Charles Lloyd, Sangam and Friends albümüyle uzun süredir birlikte çalıştığı sevgili dostu Zakir Hüseyin'e saygı duruşunda bulunuyor. Zakir Hüseyin geçen sene hayata veda etmişti. Bu olağanüstü albüm, efsanevi saksafoncu, flütçü ve tablo ustası ile Sangam üçlüsünün davulcusu Eric Harlan arasındaki derin müzikal yakınlığı belgeliyor. Albüm 2009 yılında Mumbai'de yapılan ve tamamlanmamış bir albüm için stüdyo kayıtları üzerine kurulu. Albümde Karnatik şarkıcısı Vijay Prakash, Bansuri'de Rakesh Sharusya, Sarangi'de Sabirhan, Klavye'de Ranjit Barot ve Star'da Niladri Kumar'ın yer aldığı genişletilmiş bir kadro bulunuyor. Daha fazla lafa dalmadan bu albümden müzikler dinlemeye başlayalım. Albümün toplamı 45 dakika. Bugün albümün tamamını değil ama önemli kısmını dinleyeceğiz. Albümün açılışında Vijay Prakash'ın a cappella vokaliyle başlayan, Lloyd'un saksafonuyla doğaçlama eşlik ettiği kısa bir Clear the Dust ile başlıyor albüm. Bu parçayı The Blessing isimli bir diğer parça takip ediyor ve bu ikisini şimdi peşi sıra dinleyeceğiz. Önce kısa bir Clear the Dust, onu takiben The Blessing. Dinliyoruz.

Bugün Caz Almanak'ta önce Nezih Yeşilnil'in On the Jazz Stage isimli ömürlük albümünden müzikler dinledik. Bu albümün ardından Charles Lloyd'un

yeni yayınladığı Sangam and Friends albümünden müzikler dinlemeye başladık. Bu albümün etkileyici notlarında yapımcı Dorothy Dar şöyle yazmış: 2009 yılında Zakir, Charles'ı babası Alla Raka'yı onurlandıran yıllık Abbaji konserinin bir parçası olması için Hindistan'a davet etmişti. Hindistan'a ilk kez gitmek yoğun ve muhteşem oldu Charles Lloyd için. Mumbai, çok katmanlı sesleri, göz kamaştırıcı renkleri ve egzotik lezzetleriyle gerçek bir insan yığınıydı. Her seviyede bizimle yankılandı diyordu. Dorothy Dar şöyle devam ediyor: Abbaji konserinin gecesinde Sangam'a sahnede sayısız müzisyen ve enstrüman eşlik etti. Çok telli Sarangi'nin hüzünlü çığlığı, Bansuri'den gelen ormanlık ve aydınlık melodiler, sitardan çıkan en klasik Hint sesleri, Alla Raka'ya yapılan müzikal sunumun ardından gelen günlerde ortaya çıkan şelalelerin ve girdapların derinliklerine inmek için Nirvana stüdyosuna gittik. Sangam and Friends albümünün büyük bir kısmı Şubat 2009'daki o tek günde kaydedildi. Topluluk albümü tamamlamak için gelecekte tekrar bir araya gelmeyi planlıyordu. Ancak Zakir'in ömrü buna yetmedi. Ek materyaller arasında Lloyd, Hüseyin ve Harland'ın yer aldığı enerjik ve hareketli çıkış parçası Jai Ganga da dahil olmak üzere Sangam arşivlerinden yararlanılarak bu albüm tamamlandı. Şimdi bu albümden Jai Ganga ve Tagore'u peşi sıra dinlemeye başlıyoruz.

Charles Lloyd'un kariyeri içinde değişik bir albüm oldu. Sangam and Friends. Gerçi Lloyd'un sound felsefesine bir sufi olan dünyasına bu sesler oldukça uysa da yine de farklı bir ses kümesiyle karşı karşıya olduğumuz kesin diyelim ve Baharat Is Dance isimli parçayla hem albümü hem de programı tamamlamış olalım. Dinliyoruz. Baharat Is Dance.

Bugün caz almanakta önce Türk caz ustası Nezih Yeşillil'in yeni çıkan On the Jazz Stage albümünden parçalar dinledik ve hakkında söz ettik, konuştuk. Ardından cazın yaşayan efsanesi Charles Lloyd'un yeni yayınladığı Sangam ve Arkadaşları albümünden müzikler dinledik ve onların da haklarında.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası programına hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Erol Doğu, mikrofonda ben Muhammed Çevik, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Programımıza başlamadan önce Yıldızlar Topluluğu TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası müzisyenlerini tanıyalım. Saksafonda Engin Recepoğulları, trompetlerde Halil İbrahim Işık, Utku Akyol, Barış Doğukan Yazıcı, Şenova Ülker, Flügel Horn'da Halil İbrahim Işık, Şenova Ülker, Kontrbasta Ozan Musluoğlu, Davulda Ferit Odman, Piyanoda Serkan Özyılmaz ve Halil İbrahim Işık. Bestesini Wayne Shorter'ın, düzenlemesini Halil İbrahim Işık'ın yaptığı Blues A La Carte adlı parçayla başladı bu akşamki birlikteliğimiz. Engin Recepoğulları'nın tenor saksafon, Şenova Ülker ve Utku Akyol'un trompet, Ozan Musluoğlu'nun kontrbas solosuyla dinledik. Sıradaki parçamızın bestesi Lee Morgan'a ait. Twice Around. Engin Recepoğulları'nın tenor saksafon, Utku Akyol ve Barış Doğukan Yazıcı'nın trompet, Ferit Odman'ın davul solosuyla dinleyeceksiniz.

Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu Caz Programı bestesini Mel Waldron'un yaptığı All Alone'la devam ediyor. Sololar Engin Recepoğulları, tenor saksofon, Utku Akyol, trompet.

Orkestramızdan şimdi dinleyeceğimiz parça, bestesi Amerikalı caz piyanisti ve besteci Ted Demer'ına, düzenlemesi Halil İbrahim Işık'a ait If You Could See Me Now. Engin Recepoğulları'nın tenor saksofon, Şenova Ülker'in trompet solosuyla.

Sırada bestesini Steve Grossman'ın yaptığı 415 Central Park West var. Barış Doğukan yazıcı ve Utku Akyol'un trompet, Engin Recepoğulları'nın tenor saksofon, Ferit Odman'ın davul solosuyla.

Birlikteliğimiz bestesini Thomas Fitzwaller'ın, düzenlemesini Halil İbrahim Işık'ın yaptığı Jitterbug Waltz'la devam ediyor. Engin Recepoğulları'nın tenor saksofon, Barış Doğukan Yazıcı'nın trompet solosuyla dinleyeceğiz.

Değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası'nın yorumlarıyla keyifli bir caz akşamının daha sonuna geldik. Program yapımcımız Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Erol Doğu ve spikeriniz ben Muhammed Çevik. TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası müzisyenlerini bir kez daha hatırlatalım. Saksofonda Engin Recepoğulları, trompetlerde Halil İbrahim Işık, Utku Akyol, Barış Doğukan Yazıcı, Şenova Ülker, Flügel Horn'da Halil İbrahim Işık, Şenova Ülker, Konturbas'ta Ozan Musluoğlu, Davulda Ferit Otman, Piyano'da Serkan Özyılmaz ve Halil İbrahim Işık. Orkestramızın veda parçasına gelince bestesini Donald Byrd'in yaptığı Eldorado. Barış Doğukan Yazıcı ve Şenova Ülker'i trompet, Engin Recepoğulları'nı tenor saksafon solosuyla dinleyeceksiniz. Hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Balkan Bandosu.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Balkan Bandosu'nda neşe ile hüznün iç içe olduğu coğrafyaya ait olan müziklerle yol arkadaşlığı etmek için söz verdiğimiz gün ve saatte yeniden buluştuk. Bu akşam günümüzle yakın geçmiş arasında kurulan müzikli köprülerden geçeceğiz. Balkanların çok sesli ve ahenkli kültürel ikliminde iyi müzisyen ve toplulukların seslendireceği şarkıları 59 dakikalık bu yolculukta sizlerle buluşturacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya ve Arnavutluk müzikli duraklarımız. Adriyatik kıyılarından yola çıkıyoruz. Açılışımızı 1964 Karlovac doğumlu Alen Slavita ile gerçekleştireceğiz. Hırvat müzisyen ve şarkıcının bugüne kadar 14 albümüyle pek çok single çalışması yayınlandı. Önceye dönecek olursak eğer, eğitimi boyunca Karlovac Müzik Okulu'na devam ettiğine rastlarız. Alen, küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başladı. Otobiyografik kitabı Life's Highway'de şöyle diyor. Şarkı söylemeye gelince, bunun sadece doğduğumdan beri içimde olduğunu biliyorum. Okulda, gösterilerde, otobüste şarkımla tüm sınıfı eğlendiriyorum. Bana sanki şarkıcı olmak için doğmuşum gibi geliyordu. Sözleriyle kendini anlatmış. 90'lı yıllarda Kanada turnesine çıkmış, aynı zamanda birkaç solo konser de vermiş. Ayrıca birçok kez Amerika Birleşik Devletleri'nde konserleriyle hayranlarına seslenmiş. 2006 yılında Dalmaçyalı Şanson Festivali'nde müzik sahnesine geri dönüşünü kutlamış. Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok genç yetenek ve profesyonel şarkıcı ile çalıştı. 2012 yılının zaman tünelinden geçelim. Hiçbir şeye değmiyorum. Alen Slavita, Ništa mi ne vredi.

Balkanların çok renkliliğinden yankı bulan melodiler, tutku dolu sözlerle birleşerek TRT, Radyo 3'te sizlerle buluşmaya devam ediyor. Sırbistan müzik sahnesine uğruyoruz. Balkan Bandosu programının şimdiki konuğu Maria Mikic. 1992 Belgrad doğumlu şarkıcı, Prvi glas Srbije adlı müzik yarışmasının ilk sezonuna katılmasıyla tanındı. Yıllar içinde gelen müzikal işleriyle adından söz ettirdi. Maria Mikic mikrofonda. Vjeruj, inanmak.

TRT İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Balkan Bandosu'yla geçmişten günümüze doğru müzikli dakikalarda yol almaya devam ediyoruz. Yeniden bu akşam sıkça uğrak noktamız olacak ülke Hırvatistan'a uzandık. Konuğumuz 1989 doğumlu Marko Škugor. Zagreb'te ekonomi ve finans üzerine eğitim aldı. Şarkı söylemeyi seven Škugor, o yıllarda fırsat buldukça da sahne alıyordu. Eurovision şarkı yarışmasında Hırvatistan'ı temsil etmişti. Eurovision'dan sonra Dalmatça pop sound'unun dışında operayla da bağlantı kurdu. İlk büyük başarısı 2014 yılında Split Festivali'nde oldu. Alan Nietic ve Duya Koka ile birlikte seslendirdiği Devet Slova Yedna Riche adlı şarkıyla beğeni topladı. Ardından hit çalışmalar ve coverlarla müzikseverlerden tam not almaya devam etti. Geçtiğimiz yılı hatırlıyoruz. Dime a second, ili diva. Bana bir iki saniye ver.

TRT Radyo 3'ten sunduğumuz Balkan Bandısı'nda an itibariyle Sırbistan Belgrad'tan Jovana Pavic beraberliğimize ortak alıyor. 1989 doğumlu Sırp şarkıcı 2005 yılında Zvezda Grand adlı şarkı yarışmasının ikinci sezonuna katılarak ünlendi. Aynı yıl bölgenin en ünlü müzik yarışması olan Stars of the Grand'a katıldı. Finallere kalmayı başardı ve 5. oldu. 2008 yılında şarkıcı Bojan Tomović ile Jugić adlı düeti kaydetti. Yayınladığı şarkılarla müzik kariyerini sürdüren şarkıcıyla geçtiğimiz yıldan bir kayıt daha dinleyeceğiz. Jovana Pavic, iyi müziğin adresi TRT Radyo 3'te sizlerle. Prezime Sebrise, soyadı siliniyor.

Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden yola çıkan program Balkan Bandosu'nda 1979 Zagreb doğumlu Ivan Zak'ı ağırlıyoruz. Müziğe çok erken ilgi duydu. 6 yaşında gitar çalmaya başladı ve bir müzik okulundan mezun oldu. 14 yaşındayken ilk grubunu kurdu. Çok sayıda müzik etkinliğinde sahne aldı. 2009 yazında Adrenalin adlı teklisi hit oldu ve çoğu müzik listesinde zirveye yerleşti. Ivan 4 stüdyo albümü kaydetti. Ne de Ukraden'le başarılı bir işbirliğine imza attı. Ivan Zak, 2016 yılında ilgi çekici kliplerle birlikte başarılı müzik çalışmaları serisine devam ederek Vodice'deki bir festivalde sahne aldı. Svesi Moje, Menise Stobom, Seninleyim ve Zalubav Rojeni, Aşk İçin Doğdum hitlerini yayınladı. 2017 yılında Zagreb Arena'da devasa bir konser düzenledi. Yaklaşık 18 bin kişi izledi. Ivan Zak yeni şarkısıyla TRT Radyo 3'te. Nisi Vişe Tayna, artık bir sır değilsin.

Hırvatistan müzik sahnesinin arınılan müzisyenlerinden bir yenisiyle daha Balkan bandosu tüm hızıyla sürüyor. 1955 doğumlu Hırvat pop şarkıcısı Jasna Zlokić'in müziğine kulak vereceğiz. Zlokić, Vela Luka'da doğdu. İlk büyük hiti 1984 yılında Split Festivali'nde seslendirdiği şarkısıydı. 80'lerden bu yana 12 albüm çıkardı. Jasna Zlokić ile 1996 yılının nostaljisiyle yol alıyoruz. Sive Samti Suze Oprostila, gözyaşlarını affettim.

Balkan Bandosu'nda sizlerle birlikte farklı keşiflerin peşine düşüp müziğin renklerine dokunurken ve bu titreşimlerin çağrısına kulak verirken Orta Avrupa'nın güneyine uzanıyoruz. Slovenya'dan müzikte bir hikayenin ardına düşüyoruz. Sasha Avsenika topluluğu 2008 yılında Begunje kentinde kurulan bir Sloven halk müziği grubu. Akordeon sanatçısı Sasha Avseni'nin yanı sıra grupta Basta Aleš Jurman, gitarda Matić Plevel, trompette Denis Daneu, klarnette Tommy Budin var. Solistler Luka Sešek ve Lucia Selak. Slovenya pop müzik sahnesindeki başarılarından sonra Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre, İtalya ve Belçika'da da tanınıyorlar. 2024 yılındayız bir kez daha. Lucia Selak, Tommy Budin, TRT Radyo 3'te. Kaplice.

0: Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden yola çıkan program Balkan Bandosu'nda Giuliana olarak bilinen Giuliana Canic müzikli dakikalarda şarkısıyla beraberliğimize eşlik ediyor. 1974 doğumlu Hırvat pop şarkıcısı 80'li yılların ortalarında Sinisa Vuko ile birlikte bir rock grubu kurdu. Grup 1989 sonlarında dağıldı. Kleopatra'nın dağılmasının ardından Canic, Zlatko Brodoric ile birlikte Apokalipsa grubunu kurdu. Giuliano, Hırvatistan'ın müzik yarışması Dora'ya 7 kez katılmış. İlk çıkışını 1996 yılında CIU Očima Odzijete adlı performansıyla yaptı. En çok bilinen şarkıları arasında Lipota Moja, Čutim se Lipo, Veji od Ljubavi ve Porin ödüllü hiti Yugo yer alıyor. Giuliano ile geçtiğimiz yıla geri dönüyoruz. Onay Koya Moja Zorvik Čebit. Sonsuza kadar benim olan TRT Radyo 3'te.
1: Evo ubrasam ti cvit, šta sam davno posija, ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a nebo tilo je da on.

Değerli müzikseverler, Silente, Dubrovnik merkezli bir Hırvat müzik grubu. 2013 yılında Luvokna Čudesa, Mucize Avcısı albümüyle müzik arenasında yer aldı. Grup kariyeri boyunca birçok konser verdi ve çalışmaları nedeniyle Hırvat Porin Ödülü de dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazandı. Silente grubu Dubrovnik'te yaşıyor ve çalışmalarını burada sürdürüyor. Grubun geçtiğimiz yıl yayınlanan single'ıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir yol olduğu sürece. Sveda ima neki naçin.

Balkan ülkelerinin ve o kültürlerin bir dışa vurumu olan müziklerle sizlerle birlikte işitsel bir yolculuğa çıkmayı sürdürüyoruz sevgili müzikseverler. Ve Adriyatik kıyılarının esintili melodisine kendimizi bırakıyoruz. Pavel, 8 üyeden oluşan bir Hırvat rock grubu. Alyosha Şeriç, Antonia Natković, Yurika Hotko, Tony Tkaleç, Mario Radan, Stipe Mador, Dean Melki ve Filip Harelia'dan oluşuyor. Grup, 2006 yılında kurulduktan sonra bir albüm anlaşması imzaladı. 2007 yılının sonlarında ilk stüdyo albümü Pavali çıkardı. Dora 2024'te yarıştı. 2020 yılından bir kaydı sizlere sunuyoruz. Biela Yedra, Beyaz Yelkenler, TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te 2006 yılında kurulan Hırvat elektropop müzik grubu Detör'le buluşma zamanı. Funk, jazz ve rock türlerini de müzikal etkileşim olarak müziğine yansıtıyor.

Vokal ve gitarda Nena Borgu'dan, vokallerde Ivana Giova-Radan, Laura John, davulda Eddie Grubusic-Cipal, klavyede Vibar Ceric, bas gitarda Goran Delac'tan oluşan Detor mikrofonda. Var ve Yok, İma İnema,

Müziğin evrenselliğiyle hayallerin sınırsızlığında yol almaya devam eden program Balkan Mandosu'nda Arnavutluk'tayız bu kez. Bir düete yer vereceğiz. 1982 doğumlu Arnavut şarkıcı, besteci ve yapımcı olan Florian Mumayasi ile TRT Radyo 3'te yol alacağız. Flori olarak bilinen şarkıcı Arnavutluğun başkenti Tiran'da doğdu. Küçük yaşlarından beri müzikle ilgilenmeye başlayan Flori, 2018 yılında katıldığı bir festivalde tanınmaya başladı. Balkan Müzik Ödülleri ve Sihirli Şarkı gibi çeşitli organizasyonlarda çok sayıda ödül kazandı. İlerleyen yıllarda kariyerine bağımsız olarak devam eden Flori, Arnavutluk'taki birçok ünlü sanatçının albümü için işbirliği yaptı. Özellikle Balkan ülkelerinde tanınmaya ve dinlenmeye başladı.

başlayan Flory, 2009 yılındaki Balkan Müzik Ödülleri'ne aday gösterilmişti. 2010 yılında Flory'nin Aurela Gecce için yapmış olduğu parça aynı yıl düzenlenen Balkan Müzik Ödülleri yarışmasında ödül kazanmıştı. Flory 2011 yılında Detay isimli albümünü çıkarmıştı. Flory Mumayasi ve Argentina ile geçtiğimiz yıldayız. Neredeydim? Ku Isha One.

TRT Radyo 3'ten sunduğumuz Balkan Bandosu'nda son dakikalara doğru yaklaşırken Sırp pop şarkıcısı Cenan Lončarević aramıza katılıyor içinde bulunduğumuz dakikalarda. 2006 yılından beri Belgrad'da yaşayan müzisyen 2019 yılında Beovizya Festivali'nde seslendirdiği Ne Masuza şarkısıyla ses getirmişti. Cenan Lončarević mikrofonda. Dajetuga snijeg. O üzüntü kardır.

TRT Radyo 3'te finalimizi sıkça yolumuzun geçtiği ülke Sırbistan'da gerçekleştiriyoruz. Sahne adı Edita olan Edita Aridanović, Sırp şarkıcı ve söz yazarı. 1993 doğumlu müzisyen, 2014 yılında Ministrakya grubunun solisti olarak öne çıktı. Edita, 2018 yılında gruptan ayrıldı ve solo kariyeri adım attı. Single'larının ardından 2023 yılında ilk albümü Luistra'yı çıkardı. 2023 yılına ait son şarkımız Budimi Dobrati, Bana İyi Ol. Böylelikle bu akşamlıkta vedamızı gerçekleştiriyoruz. Balkan Mandosu'nda yepyeni müzikal hikayelerle kayıtların peşine düşmek için önümüzdeki hafta çarşamba saat 21'de yeniden kaliteli müziğin adresini sizleri bekliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Programa dair soru ve görüşlerinizi TRT'nin sosyal medya hesaplarına iletebilirsiniz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin kainatı sarmalayarak dünya döndükçe sevgi ve barış getirmesi dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Balkan Bandosu.
1: ...80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, Cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını vurguladı. Bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan, terörün Türkiye ekonomisine maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi. Meclis aritmetiğini de değiştiren siyasi hareketliliğin Ankara'da yankıları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde

0: Yarın kapalı grup toplantısı yapılacak. Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Yeni partide ise yol haritası şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınları kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Erdoğan, orman yangınlarına karşı vatandaşları da uyardı. Provokatif paylaşımlara sanal devriyeler müdahale edecek. Stadyuma girişlerde pasolik kontrolleri sıkılaştırılacak. 2026-27 futbol sezonu öncesinde spor güvenliği değerlendirme toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda yeni sezonda alınacak tedbirler görüşüldü. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. İfadesi alınan ünlülerden Gülben Ergen, Gazze için verilen konserin gelirlerinin akıbetinin bilinmediğini söyledi. Uğur Dündağ ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti. ABD Merkez Bankası Fed para politikası faizini beklentiler dahilinde %3,5 ile %3,75 aralığında sabit tuttu. Haziran toplantısındaki politika metni değiştirilmedi. Japonya güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 14'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin yol açtığı yıkım havadan görüntülendi. Şiddetli sarsıntı anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki Deir Belah kentinde sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları bölgede büyük yıkıma yol açtı. Hamas heyeti Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması için Kahire'de müzakerelere başladı. Heyet Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucularla görüşecek. Filistinli gruplar ve siyasi güçlerle istişarelerde bulunacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Gornik Sabre ile Polonya'da karşılaşıyor. Mücadele saat 21'de başladı. Sarı lacivertler ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Erkek voleybol milli takımımız Milletler Ligi çeyrek final maçında Slovenya ile karşılaştı. Filenin Efeleri mücadeleyi 3-0 kaybetti ve elendi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı yerleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı da şöyle: Ankara 12, İstanbul, Trabzon, Denizli ve Muğla 21, Bursa 17, İzmir ve Çanakkale 22, Adana ve Diyarbakır 24, Antalya 29, Bolu 10, Erzurum 13, Van 18 derece. Haberleri sunduk.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garage rock, blues rock, post punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu İngiliz topluluk Nothing But Thieves. 25 Eylül günü Stray Dogs isimli yepyeni bir albümü yayımlayacak olan grup, 20 Mayıs günü bu albümden paylaştığı ilk single olan Evolution isimli single'ıyla 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor. Come.

Zaman zaman indie pop esintili İrlanda çıkışlı grubu Inhaler, 2023 yılında yayımladığı Cuts and Bruises albümünden These Are The Days isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

İngiltere'nin Oxford şehrinden tüm dünyaya yayılan New Wave, Post Rock ve Dance Rock öğeleriyle kendisine geniş bir hayran kitlesi oluşturan Foals, 2019 yılında yayınladığı Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 albümünden On The Luna isimli hitiyle 3. milenyumda.

Kariyerine Jakes adıyla başlayan, daha sonra Young the Giant adını alan 5 kişiden oluşan Kaliforniyalı topluluk, bu yıl yayımladığı Victory Garden isimli son albümünden Already There isimli single ile radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma Star Sailor'la devam ediyoruz. Tüm zamanların en önde gelen alternatif rock gruplarından biri olan Star Sailor, 2009 yılında yayınladığı All The Plans albümünden Tell Me It's Not Over isimli hitiyle radyolarınızda.

The Verve grubunun vokalisti ve beyni olarak tanıdığımız, daha sonra solo kariyeriyle iyice ısındığımız Britpop türünün önemli müzisyeni Richard Ashcroft, geçen yıl yayımladığı Loving You albümünden Lover isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Alternatif rock türünün harika bir grubu var sırada. Galli topluluk Stereophonics, Make Them Love, Make Them Cry, Make Them Wait isimli geçen yıl yayımladığı albümden Make It On Your Own isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne Greta Van Fleet'le başlıyoruz. İlk 3 albümüyle büyük bir çıkış yakalayan

Müzik endüstrisinin bereketli toprakları İsveç'ten çıkan alternatif ve indie rock türünün enerji dolu grubu Mando Diao, 2009 yılında yayınladığı Give Me Fire isimli albümünden Dance With Somebody isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Kolejde tanışan müzisyenler tarafından kurulan The Sunshine Underground, 2006 yılında yayımladığı Raise the Alarm isimli debut albümünden Borders isimli single'ıyla bizleri 3. milenyumun son dakikalarına götürür. Bu

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Spikeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta Çarşamba günü yine aynı saatte 3. milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere Mok'la veda ediyoruz. Here comes to summer.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3 İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlere Joe Bonamassa'nın 19 Haziran'da yayınlanan ve efsanevi İrlandalı blues rockçı Rory Gallagher'ın hatırasına atfedilen konserin kayıtlarından oluşan The Spirit of Rory Live from Cork isimli yeni albümünü dinleteceğiz. 2025 yılının Haziran ayında Rory Gallagher'ın doğum yeri olan Cork'ta verilen konserde kaydedilen albüm, gerek Joe Bonamassa'nın gerekse tüm blues ve blues rock severlerin saygıyla karşıladığı bir çalışma oldu. İki gitarcının ruhlarının sahnede buluştuğu bu albümü açılış parçasıyla dinleyelim. Cradle Rock.

Henüz 47 yaşındayken aramızdan ayrılan İrlandalı blues rockçı Rory Gallagher'ın mirası o günden bugüne kadar unutulmadı. Doğup büyüdüğü Cork'ta adına festivaller düzenlendi. Her yıl düzenlenen bu festivale Türkiye'den de davet edilen Cork Band adında bir Rory Gallagher anma grubu dahi olduğunu belirtmek isteriz. Joe Bonamassa'nın ustalarına saygılı ve onların çalışmalarını gençlere sunma ve hatırlatma konusunda da çok emeği olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda olabilir. Dinlediğimiz bu konserde bu çabanın bir ürünü. Evet, şimdi bu önemli Kilometre Taşı albümden sıradaki parçaya kulak verelim. Walk on Hot Coals.

Günümüzün en ünlü blues rock gitarı figürü olan Joe Bonamassa, Rory Gallagher'ın ailesi tarafından İrlanda Cork'a davet edildiğinde küçük bir konser organize edilmiş. Bu ise 3 kapalı gişe konserin önünü açmış. Rory Gallagher'ın müziğini nasıl icra edeceği konusunda kararsızlık yaşadığını ifade eden Joe Bonamassa, sonunda aileyle birlikte aslına mümkün olan en yakın ama kendi yorumlarını da katacağı bir icranın en doğrusu olacağına karar vermiş. Evet, şimdi gelen sıradaki parça Tattooed Lady.

Joe Bonamassa az önce de belirttiğimiz gibi elbette Rory Gallagher'ı kopyalamaya çalışmamış. Kendi stilinde bu ikonik gitarcının parçalarındaki ruhunu dinleyicilere yeniden hatırlatmaya çalışmış. Şimdi tuşlu çalgılarda kendisini emekliye ayıran Rhys Winans'ın yerine gruba katılan Avustralyalı Lachie Doley'in kısa da olsa yeniden öne çıktığı parçalardan biri geliyor. Calling Card.

Joe Bonamassa'nın dinlemekte olduğumuz bu konser kaydında kendisini eşlik eden müzisyenler şöyle sıralanmış. İkinci gitarda Connor O'Farrell Brady, tuşlu çalgılarda Leachy Dooley, bas gitarda Angus Ralston ve davulda da Jeremy Stacy. Aynı zamanda Rory Gallagher'ın grubunun bas gitarcısı Jerry McCoy'u da sahneye davet etmiş. Şimdi tuşlu çalgıların yanı sıra Joe

Joe Bonamassa kendisini etkileyen isimler söz konusu olduğunda bunları cesurca söyleyebilen alçak gönüllü bir sanatçı. Jeff Beck'ten Eric Clapton'a, B.B. King'e ve tıpkı 2018 yılı British Blues Explosion Live albümündeki gibi Led Zeppelin'e kadar pek çok ismi sayabiliyor. 2000 yılında yayınlanan A New Day Yesterday albümünde yer verdiği Cradle Rock parçası, Rory Gallagher'ın kendisi üzerinde ne kadar etkili olduğunun bir başka işaretiydi. Röportajlarında Rory Gallagher'ın 1972 yılı Live in Europe ve Irish Tour 74 albümlerinin kendisini ne kadar etkilediğini her fırsatta dile getiriyor. Şimdi Live in Europe albümünde yer alan parçalardan birinin yorumuna kulak verelim. Messing with the Kid.

Rolly Gallagher için kendisiyle tanışma onurunu yaşayamadım fakat onun müziği hayatımda büyük bir yer kaplıyor diyen Joe Bonamassa'nın yaptığı 3 kapalı gişe konser ve bunlardan aldığı kaydı kendi firmasından yayınlaması elbette ki Rolly Gallagher'ın mirasının onu bilen ya da hiç tanımayan gençler tarafından da öğrenilmesine katkı sağlayacak. Bu da Joe Bonamassa'nın ne kadar önemli bir görevi üstlenmiş olduğunun başka bir işareti diyebiliriz. Evet, şimdi gelen parça Bullfrog Blues.

Joe Bonamassa'nın The Spirit of Rory, Live from Cork albümündeki parçaların tümünün düzenlemeleri aslına uygun şekilde korunmuş. Sadece konserlerin doğası gereği sololarda bir sınırlamaya gidilmemiş. Rory Gallagher'ın uzun yıllara dayanan repertuvarından dikkatle seçilen bu parçalardan birine daha kulak verelim şimdi. Treat Her Right.

Evet, yaklaşık 90 dakikalık çift CD'lik bir albüm olan The Spirit of Rory, Live from Cork'tan dinleyeceğimiz son parçaya geldi sıra. A Million Miles Away.

Bu haftanın bluzun tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

ovči telefon. Мій старий капелюх на гвістку похилився.

gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Bu programda klasik dönem bestecisi Janos Fuchs'un sıklıkla seslendirilen eserlerinden biri olan flüt, viola, cello ve gitar dörtlüsüne de yer veriyoruz. Programımızın ilk bölümüne romantik dönemin virtüoz kemancı ve bestecisi Pablo de Sarasate'nin keman ve piyano için Endülüs romansı ve ardından dinleyeceğiniz Stanisław Moniuszko'nun orkestra için La Majör konser polonezi ile başlıyoruz.

Pablo de Sarasate'nin Opus 22 Endülüs romansını ve Stanisław Moniuszko'nun 1867 tarihli La Majör konser polonezini dinledik. 19. yüzyıl bestecisi Mikola Lisenko'nun cello ve piyano için kaleme aldığı Opus 39 La Tristesse başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Mikola Lisenko'nun La Tristesse başlıklı eserini çellist Anastasia Kobekina ve piyanist Jean Selim Abdelmula seslendirdi. Barok dönem bestecisi Konrad Friedrich Hullebusch'un iki oboa, keman ve sürekli bas için La Minör konçertosu var sırada.

Schön La Minör Konçertosunu solistler ve Musica Adrenum topluluğundan dinlediniz. Ludwig van Beethoven'ın 1802 yılında kaleme aldığı Opus 31 Mi Bemol Majör 18 numaralı piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 31 Mi Bemol Majör 18 numaralı piyano sonatını Shai Wössner seslendirdi. Polonya'nın yetiştirdiği ünlü kadın bestecilerden biri olan Grażyna Batsewicz'in 1950 yılında orkestra için kaleme aldığı serenadı var sırada.

Grażyna Batsewicz'in 1950 tarihli serenadını Jan Krenz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Antonio Vivaldi'nin koro ve orkestra için bir dinsel metin üzerine yazdığı tek kompozisyon olan Kyrie Eleison adlı eseriyle devam ediyoruz.

Antonio Vivaldi'nin Kyrie Eleison başlıklı eserini Letonya Radyo Korosu ve Riga Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Richard Strauss'un bir sanatçının ölüm döşeğindeyken hayatına dair aklından geçen düşünceleri tasvir eden Ölüm ve Dönüşüm başlıklı senfonik şiiri var sırada.

Thomas Söndego yönetimindeki BBC Galler Ulusal Orkestrası, Richard Strauss'un Ölüm ve Dönüşüm başlıklı senfonik şiirini seslendirdi. Programımızın bu bölümü klasik dönemde yazdığı şarkılarla ün kazanmış Macar besteci Janos Fuchs'un flüt, viola, cello ve gitar dörtlüsüyle sona eriyor.

Klasik dönem bestecisi Janoş Fuş'un sıklıkla seslendirilen eserlerinden biri olan flüt, viola, cello ve gitar dörtlüsünü dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.